0: bana. Ve küstüm merkeze ben bu ara. Daraldım yak sigara. Bak üstüm dar, hüznüm var. Biz uçacağız dedik, kafes bunlar. Sokmazlar ama yılandırlar.
1: Olmuşlar anakonda.

Nefes aldığınız kadar yaşarsınız bu hayatta. Nefsinize sadık, sevginize sahip çıkarsanız acıdan mahrum, hasrete sadık olursunuz. Sevginiz sevdalarınızın dileklerinde, kalbiniz

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları.
1: Norveç 2026 Dünya Kupası'na dönerken futbol dünyasının gözleri doğal olarak Erling Haaland'ın üzerinde olacak. Gol makinesi denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri. Güçlü, hızlı, acımasız ve ceza sahasında neredeyse her dokunuşu tehlikeye çeviren bir santrafor. 21 Temmuz 2000'de İngiltere'nin Leeds kentinde doğan Haaland bugün 25 yaşında. Futbol yolculuğu Brünnen'de başladı, Molde'de gelişti, Salzburg'da Avrupa'ya patladı, Borussia Dortmund'da yıldızlaştı ve Manchester City'de dünya futbolunun en büyük golcülerinden birine dönüştü. Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve büyük finaller. Haaland her seviyede gol atmayı başardı. Milli takımda Norveç formasıyla 40'ın üzerinde maça çıkan ve 40'tan fazla gol atan Haaland, ülkesinin hücumdaki en büyük umudu. Norveç uzun yıllar Dünya Kupası sahnesinden uzak kalmıştı. Şimdi bu dönüşün merkezinde onun gol gücü var. 2025-2026 sezonunda Manchester City'de yine rakip savunmalar için kabus olmaya devam etti. Sakatlıklarla kısa dönemler yaşasa da sahaya döndüğünde ritmini çabuk bulan, ceza sahasında sezgileriyle fark yaratan bir oyuncu olduğunu tekrar gösterdi. Norveç için Haaland'ın katkısı çok net, gol tehdidi. Ama sadece bu değil. Rakip savunmalar onu durdurmak için ekstra önlem aldığında takım arkadaşlarına da alan açıyor. Martin Ødegaard gibi yaratıcı oyuncularla birleştiğinde Norveç'in hücumu çok daha tehlikeli hale geliyor. 2026 Dünya Kupası Erling Haaland için uzun zamandır beklenen büyük milli sahne. Ve o sahneye çıktığında herkes aynı şeyi bilecek. Haaland'a bir fırsat verirseniz bedelini ödersiniz.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran, Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Geçiyor bak yıldızlar, bir manzara önümüzde.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: geliyor.
1: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Flensburg'da puan toplamak. Lohnt sich nicht, ama Lidl puanları toplamak lohnt sich sicher. Lidl Plus uygulamasında şimdi yeni. Mağazada veya online yaptığınız her alışverişte puan toplayın, puanlarınızı ödüle dönüştürün ve ek fiyat avantajlarından yararlanın. Tüm bilgiler için lidl.de/punkte. Lidl lohnt sich.
1: Für Gastronomen, Bremer Gastro GmbH. Verpassen Sie nicht die Sommerangebote vom 1. bis 14. Juni auf Getränke und viele weitere Produkte. Nur für Abholer, alles aus einer Hand. Getränke, Lebensmittel und Verpackung. Bremer Gastro GmbH, Industriestraße 17, Bremen-Neustadt.
2: Almanya, hazır mısın? Bu senenin en çılgın festivali geliyor. Ege Türk sunar. Tam 20 bin kişiyle Halikarnas Multi Summer Festival. Label C5.

0: Cumartesi Oberhausen Rudolf Weber Arena. Biletler eventim.de. Açık alanda yer yerinden oynayacak. Halikarnas Multi Summer Festival powered by Ege Türk.
1: Ege Türk ailecek yenir. Adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da yasal bakım sigortası uzun süredir mali sıkıntılarla karşı karşıya. Federal Sağlık Bakanı Nina Varken, sistemi istikrara kavuşturmak için yeni bir reform taslağı hazırladı. Taslağa göre bakım evlerinde kalanlar, yüksek gelir grubundakiler ve çocuğu olmayanlar ek mali yüklerle karşılaşabilir. Varken durumun ciddi olduğunu ve artık harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.
2: Ja, wir haben in der Pflegeversicherung große Herausforderungen, ein Defizit, das größer ist als erwartet, schon im nächsten Jahr von 7,5 Milliarden Euro, perspektivisch dann steigend in 28 auf 15 Milliarden Euro. Wir haben eine dynamisch ansteigende Zahl an Pflegebedürftigen und wir haben immer weiter steigende Beitragssätze. Handlungsbedarf ist also groß und zu lange ist eine echte Bestandsaufnahme auch unterblieben.
1: Sağlık Bakanı Varken'e göre reformun iki temel hedefi var. Bakım sigortasının mali yapısını yeniden dengelemek, aynı zamanda insanların aldığı bakım hizmetini iyileştirmek.
2: Wir haben jetzt einen Gesetzentwurf vorgelegt, der zum einen dafür sorgt, dass die Finanzen wieder stabilisiert werden, der aber zum anderen, das ist mir auch wichtig, dafür sorgt, dass sich die Versorgung für die Menschen auch verbessert.
1: Federal Sağlık Bakanı Nina Varken, bakım sigortasında beklenenden daha büyük bir açık oluştuğunu da belirtti. Bakım ihtiyacı olanların sayısı hızla artıyor, katkı paylarının yükselmeye devam ettiğine dikkat çekti. Hazırlanan yasa taslağı şu anda bakanlıklar arasında değerlendirme sürecinde. Bakan Varken reformun yaz tatilinden önce kabinede ele alınmasını hedeflediklerini söyledi.
2: Wir sind jetzt mit dem Gesetzentwurf in der Ressortabstimmung, hoffen auch bald die Anhörung der Länder und Verbände starten zu können und hoffen dann vor dem Sommer einen Kabinettsbeschluss über diese Reform auch zu erreichen.
1: Reformun yürürlüğe girip girmeyeceği ve ek yüklerin ne ölçüde uygulanacağı önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacak. Hükümet bakım sisteminin hem mali açıdan sürdürülebilir hem de bakım alan kişilerin hizmet kalitesinin artırılması için hedef koymuş bulunuyor. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Hedef olup vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim.

0: Flensburg'da puan toplamak. Lohnt sich nicht, ama Lidl puanları toplamak lohnt sich sicher. Lidl Plus uygulamasında şimdi yeni. Mağazada veya online yaptığınız her alışverişte puan toplayın, puanlarınızı ödüle dönüştürün ve ek fiyat avantajlarından yararlanın. Tüm bilgiler için lidl.de/punkte. Lidl lohnt sich.
1: Aleano Nachhilfe.
2: Kızım, okulda bu kadar başarılı olmana çok sevindim.
3: Teşekkür ederim baba. Alerne Nahilfe desteğiyle okulu daha çok şey anlama ve daha iyi notlar almaya çok yardımcı oldu.
2: Alerne Nahilfe, Brim Pass ile ücretsiz özel ders. Alerne Nahilfe, Brim ve Demnos'ta her yerde.
4: Gastronomların yeni adresi Prima Gastro GmbH. Artık tüm ürünleri bizden temin edebilirsiniz. 1-14 Haziran arası içeceklerde ve daha birçok üründe yaz indirimlerini kaçırmayın.
5: Nur für Abholer. Alles aus einer Hand. Getränke, Lebensmittel und Verpackung.
4: Prima Gastro GmbH. Industriestraße 17, Bremen-Neustadt.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Başbakanı Friedrich Merz reform planları için geniş bir uzlaşma çağrısında bulundu. Bad Zaro'daki ekonomi forumunda konuşan başbakan, toplumda güvenin yeniden kazanılması gerektiğini ve vatandaşlardan tüm kesimlere yapıcı katılım çağrısında bulundu. Merz, karamsarlığa gerek olmadığını ve sorunların birlikte çözülebileceğini vurguladı. Başbakan, reform sürecinde tüm kesimlerin yapıcı şekilde sürece dahil olması gerektiğini vurguladı. Siyasi aktörler arasında işbirliği çağrısı yapan Merz, ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti.
2: Es gibt berechtigte Enttäuschung über verschleppte Entscheidungen auf vielen Ebenen. Es ist jetzt unsere Aufgabe, dass wir besser werden, dass wir Vertrauen zurückgewinnen und dass wir zeigen, dass es geht. Ich weiß das und ich weiß um die Größe dieser Dimension und dieser Aufgabe. Aber meine Damen und Herren, ich will dafür keinen Vertrauensvorschuss haben. Aber ich will sehr wohl die Bereitschaft aller Bürgerinnen und Bürger in Anspruch nehmen, daran konstruktiv mitzuarbeiten.
1: Ülkede sorunlar bulunduğunu kabul eden Merz, karamsarlığa kapılmanın doğru olmadığını söyledi, sorunların çözülebilir olduğuna inandığını ifade etti.
2: Es gibt auch keinen Grund für Pessimismus und Schwarzmalerei über die Zukunft unseres Landes. Es liegen nicht die besten Jahre unseres Landes hinter uns, sondern es liegen sehr gute Jahre vor uns. In Ostdeutschland, in Westdeutschland, in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt und in Europa.
1: Merz planlanan reformların parti siyasi hesaplara kurban edilmemesi gerektiğini belirtti. Büyük bir sıçrama beklentisi yerine adım adım ilerleme gerektiğini dile getirdi. Amaçlarının sorunları birlikte çözmek olduğunu vurguladı.
2: Wenn wir jetzt gemeinsam daran arbeiten statt gegeneinander zu arbeiten. Und das heißt, dass wir auch die parteipolitischen Spielchen hinter uns lassen müssen und genauso das Hoffen auf einen großen Befreiungsschlag, auf den großen Tag, auf den großen Big Bang, der alle Probleme auf einmal löst, meine Damen und Herren, den wird es nicht geben. Wir haben neu zu beweisen, dass unsere demokratischen Institutionen in der Lage sind, langfristige, tragfähige Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Zeit zu finden und sie dann auch in einem vernünftigen Tempo umzusetzen.
1: Değerli dinleyenler, Başbakan Merz, ülkede planlanan reformlarla ilgili yaptığı paylaşımlarında geniş bir siyasi ve toplumsal uzlaşma çağrısında bulundu. Brandenburg eyaletindeki Bad Zaro bölgesinde düzenlenen Doğu Almanya Ekonomi Forumunda konuşan Merz, hükümetin büyük bir görevle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Konuşmasının sonunda Almanya'nın yeniden sorunlarını çözebilen bir ülke olduğunu göstermesi gerektiğini ifade etti. Değerli dinleyenler, gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Feigl Zakkastraße 16.
1: Bir müzisyenin duyabilmesi, bir inşaatçının ellerini kullanabilmesi gerekir. Kaza veya hastalık nedeniyle mesleğinizi yapamayacak duruma gelirseniz ne olacak? Herkese bir Berufs- und Fähigkeit sigortası şart. Allianz Sigorta, Yasin Civan sizi bilgilendiriyor.
2: Kurfürsten Ali 47 E Bremen.
1: Telefon 897-62-0.
3: Zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
4: Metropol FM, senin radyon.

0: geliyor.
1: Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin radyon.

Almanya, hazır mısın? Bu senenin en çılgın festivali geliyor. Ege Türk sunar. Tam 20 bin kişiyle Halikarnas Multi Summer Festival. Label C5,

Kulesi, Oberhausen Rudolf Weber Arena. Biletler eventim.de. Açık alanda yer yerinden oynayacak. Halikarnas Multi Summer Festival powered by Ege Türk.

0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Metropol FM özel dosya.
2: Değerli dinleyenler, Almanya Birleşmiş Milletler seçiminde önemli bir şok yaşadı. Dünyanın en önemli masasında yer bulamadı. Dünyadaki hemen hemen bütün ülkelerin üye olduğu dev bir ülkeler kulübü var. Bu kulübün adı Birleşmiş Milletler. Bu kulüpte herkes konuşabiliyor. Ancak dünyadaki savaşlar, krizler ve güvenlikle ilgili en önemli kararların alındığı küçük ama güçlü bir masa var. Bu masanın adı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Güvenlik Konseyi'nde toplam 15 koltuk bulunuyor. Bunların 5'i daimi üyeler. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere. Üstelik bu üyelerin veto hakkı da bulunuyor. Yani istemedikleri bir kararı engelleyebiliyorlar. Kalan 10 koltuk ise geçici üyeliklerden oluşuyor. Bu üyeler 2 yıllığına seçiliyor ve dünyanın farklı bölgeleri arasında paylaştırılıyor. İşte Almanya da bu geçici koltuklardan birini kazanmak istiyordu. Peki niye? Çünkü bu koltuk dünyanın en önemli karar masasındaki yerlerden biri anlamına geliyor. Bu ülke masadaysa uluslararası krizlerde daha fazla söz sahibi oluyor, diplomatik ağırlığını artırıyor, dünyada ben küresel bir oyuncuyum diye mesaj veriyor. Prestij ve itibarı yükseliyor. Bu nedenle Almanya yıllardır bu koltuğu kazanmak için yoğun diplomatik çalışmalar yürütüyor. Ancak seçim günü geldiğinde bu sefer Almanya istediği sonucu alamadı. Geçici üyelik koltuklarını Portekiz ve Avusturya kazandı. Bu sonuç Berlin'de büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Çünkü Almanya Avrupa'nın en büyük ekonomisi, ayrıca Birleşmiş Milletler'in bütçesine en fazla katkı sağlayan ülkeler arasında. Bu sebeple birçok gözlemci Almanya'nın seçilmesini güçlü bir ihtimal olarak görüyordu. Peki Almanya niye kaybetti? Uzmanlara göre ilk sebep, rakiplerine göre kampanyaya çok geç başlaması. Portekiz ve Avusturya yıllardır destek toplarken Almanya bazı ülkeleri ikna etmekte geç kaldı. İkinci neden ise son dönemde izlediği dış politika. Özellikle Gazze Savaşı sırasında Almanya'nın İsrail'e verdiği güçlü destek birçok ülkenin eleştirisine sebep oldu. Berlin yönetiminin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını sert şekilde kınaması, Gazze'de yaşanan sivil kayıplar konusunda da aynı netlikte bir tavır göstermemesi bazı ülkelerde çifte standart eleştirilebilir. Yol açtı. Özellikle Afrika, Latin Amerika ve Asya'daki birçok ülkenin bu nedenle Almanya'ya mesafeli yaklaştığı değerlendiriliyor. Sonuç olarak Almanya Güvenlik Konseyi'ne giremedi. Alman hükümeti de sonuçtan duyduğu hayal kırıklığını gizlemezken bu gelişme son yılların en önemli diplomatik başarısızlıklarından biri olarak değerlendirildi. Yeni bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM özel dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Ayşe Cemre ile hafta sonuna sen de neşeli gir. Metropol FM Neşeli Saatler her cumartesi saat 10 ile 14 arası Metropol FM'de. Neşeli Saatler programı sizlere Eda Sosis'in katkılarıyla hazırlanmıştır. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

0: Güvenli bir hayat, güvenli sigortayla mümkün. Ama güvenli bir sigorta sadece sizi anlayan ve güvenilir bir uzmanla mümkün. Allianz Genel Temsilciniz Yasin Civan size yardımcı oluyor. Otomobil, ev, yangın ve her türlü sigortanız için sigorta uzmanınız Yasin Civan. Kurfürstten Ali 47E Bremen. www.allianz-civan.de.
1: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Almanya 2026 Dünya Kupası'na gelirken takımın en büyüleyici oyuncularından biri hiç kuşkusuz Yamal Musiala. Taraftarların sevdiği lakabıyla Bambi. İnce, zarif ama top ayağına geldiğinde rakip savunmaları bir anda darmadağın edebilen özel bir yetenek. 26 Şubat 2003'te Almanya'nın Stuttgart kentinde doğan Musiala, Chelsea altyapısında yetişti. Ardından Bayern München'e geçerek Avrupa futbolunun en parlak genç yıldızlarından biri oldu. Bayern formasıyla Bundesliga şampiyonlukları yaşadı, Şampiyonlar Ligi sahnesinde büyüdü ve Almanya futbolunun yeni yüzlerinden biri haline geldi. Milli takım kariyerinde 40'ın üzerinde maça çıkan ve çift taneli gol katkısına ulaşan Musiala, artık yalnızca geleceğin değil bugünün de oyuncusu. 2022 Dünya Kupası'nda genç yaşına rağmen Almanya'nın en dikkat çeken isimlerindendi. Euro 2024'te ise attığı goller ve özgüvenli oyunuyla ülkesini hücumdaki ana karakterlerinden biri oldu. 2025-2026 sezonunda Bayern München'de yine hücumun merkezindeydi. Dar alanda top saklama becerisi, ceza sahasına yaptığı koşular ve adam eksiltme gücüyle takımına hem gol hem asist katkısı verdi. 2026 Dünya Kupası'nda Almanya'nın ondan beklediği şey çok net: kilit açmak. Rakip kapandığında Musiala devreye girecek, bir dönüş, bir çalım, bir ara pasıyla oyunun yönünü değiştirecek. Almanya disipliniyle bilinir ama Musiala o disiplininin içine biraz sokak futbolu, biraz cesaret, biraz da sihir katıyor. 2026'da Almanya yeniden büyük bir hikaye yazacaksa, o hikayenin en parlak satırlarında Yamal Musiala'nın adı olacak.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.

Discord Türkiye'de yeniden erişime açılabilir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 9 Ekim 2024'te erişime engellenen Discord'un yeniden açılabileceğini açıkladı. Uraloğlu, platformun içerik çıkarma konusunda Türkiye'nin istediği kriterlere geldiğini söyledi. İstanbul'da ormanlara giriş 15 Ekim'e kadar yasaklandı. İstanbul Valiliği orman yangını riskine karşı 8 Haziran ile 15 Ekim arasında ormanlık alanlara girişi yasakladı. Belirlenen mesire alanları, tabiat parkları, korular ve şehir ormanları dışındaki bölgelere araçla ya da yaya olarak girilemeyecek. Ankara'da otosanayide Change araç operasyonu düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada hacizli, çalıntı, kaçak ve yakalamalı araçların depremde hasar gören araçlarla değiştirildiği tespit edildi. Ankara otosanayide iki iş yerine baskın düzenlendi. Operasyonda 13 motor, 4 şanzıman ele geçirildi. 4 şüpheli de gözaltına alındı. Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik soruşturmada 42 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, önceki dönem Belediye Başkanı Erhan Kılıç ve eski CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya da bulunuyor.

Neşeli Saatler programındayız. Mikrofonda ben Mert. Ayşe Cemre, buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur da ben de kendi günümde, kendi saatimde yayın yapmaya devam ederim. Şaka şaka şaka, bunların hepsi şaka. Ayşe Cemre yok fakat Elif gelecek ilerleyen.

ilerleyen saatlerde kendisiyle ele alacağımız konular var. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en hit parçaları tabii ki de bizlere eşlik edeceğiz. Kimi zaman maziye doğru dalacağız, kimi zamansa günümüzün en hit parçaları bizlerle birlikte olacak. Öncesinde şöyle küçük bir yoklama alalım mı? Efendim nasılsınız? Keyifler yerindedir umarım. 030-217-970-71 nolu WhatsApp attığınıza mesajlarınızı bekliyorum. Kimler yolda efendim? Kimler kahvaltı sofrasında? Emekçilerimiz neredesiniz? Alışverişe çıkanlar? Piyasaların durumu nedir? Havanın keyfini çıkaranlar? Sizlere de afiyet olsun efendim diliyorum. Şimdi ufaktan böyle bir şarkılarla ritmimizi bulmaya başlayalım. Harika bir düetle başlıyoruz. Bengü ve Mustafa Ceceli radyolarımız olacak. Kervan diyecekler. Ne oldu? Kıymetlendin mi? Diye bir isyanı var Bengü'nün.

0: Flensburg'da puan toplamak. Lohnt sich nicht. Ama Lidl puanları toplamak lohnt sich sicher. Lidl Plus uygulamasında şimdi yeni. Mağazada veya online yaptığınız her alışverişte puan toplayın, puanlarınızı ödüle dönüştürün ve ek fiyat avantajlarından yararlanın. Tüm bilgiler için lidl.de/punkte. Lidl lohnt sich.
1: Gastronomların yeni adresi Prima Gastro GmbH. Artık tüm ürünleri bizden temin edebilirsiniz. 1-14 Haziran arası içeceklerde ve daha birçok üründe yaz indirimlerini kaçırmayın.
2: Nur für Abholer. Alles aus einer Hand. Getränke, Lebensmittel und Verpackung.
1: Prima Gastro GmbH. Industriestraße 17, Bremen Neustadt.
3: Almanya, hazır mısın? Bu senenin en çılgın festivali geliyor. Ege Türk sunar. Tam 20 bin kişiyle Halikarnas Multi Summer Festival. Label C5.

0: Oberhausen Rudolf Weber Arena. Biletler eventim.de. Açık alanda yer yerinden oynayacak. Halikarnas Multi Summer Festival powered by Ege Türk.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla devam ediyoruz. Metropol FM, senin radyon.

Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 10.20 oldu. Yayınımızın başında da dediğimiz gibi Ayşe Cemre maalesef hastalandı. Onunla kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettim. İyi bir şey miydi? Doğru mu yaptım? Anlayamadım. Çünkü WhatsApp attım, kilitlendi. WhatsApp attım, kilitlendi. Ayşe Cemre'ye gelen geçmiş olsunlar. Ayşe Cemre aman kendine dikkat etler. Ayşe Cemre sen bizim her şeyimizsinler. Şunu fark ettim. Bir tane şey yok. Yani Mert sen nasılsın yok. Yani bu durum beni böyle bir şey yaptı. Acaba karşıma yanlış kişiyi mi aldım? Öyle anlaşıldıysa aman efendim affola, asla ve asla. Neden karşıma alayım? Ayşe Cemre burada benim en sevdiğim moderatörlerden biri. Kendisine evet, tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Mesajlarınıza bakıyorum. İşe gidenleriniz var Hazal gibi. İşte olanlarımız var Zafer gibi. Dinlenenlerimiz var. Kahvaltı sofrasında olanlarımız var. Kahvaltı sofralarına yakışacak bir parça çalmak isterim şimdi sizlere. Efendim Derya Ulu radyolarımızda olacak. Hani ile beraber... Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin radyon.

Tantaşçı ve Ramun radyolarımızdaydı. Çaldılar adlı eserleriyle Metropol FM'deyiz. Saatlerimiz 10.29. Mikrofonda ben Mert. Birçok yayın bölgelerimizde yazdan kalma değil de yaza giriş tarzı bir hava var. Umarım sizler de bu havanın keyfini çıkarıyorsunuzdur. Yavaş yavaş tatil sezonu da yaklaştı diyebiliriz. Tatil sezonu yaklaşmışken NRW'de, yani Nordrhein-Westfalen'de yaz tatili öncesi ailelere kimlik ve pasaport uyarısı yapılmış. Bakın efendim, önemlidir. Neden? Bütün hazırlıklar yapılır, valizler toparlanır, havaalanına doğru yola çıkılır veya arabaya binilir, Sıla yoluna çıkılır. Abo, ondan sonra bir gümrüğe gelirsiniz veya pasaport kontrolüne. Bir de bakarsınız ki pasaportun süresi geçmiş. Efendim, bunun için öncelikle hemen kontrol edelim. Bir de bunun yanında şöyle de bir sıkıntı da olabilir. Yani yeni başvuruların 6 hafta veya daha uzun sürebileceğinden bahsediliyor. Hatta bazı ülkeler pasaportta en az 6 ay geçerlilik istiyor. Mesela Mısır ve Tunus gibi ülkelere gidecekseniz eğer, bunlar pasaportunuzun 6 ay daha geçerli olmasını istiyorlar. Tatile çıkmadan önce son kontrollerimizi yapalım ki keyfimiz kaçmasın. Bizler ise Teoman'la devam edelim. O kültleşen şarkısıyla, Kupa Kızı ve Sinek Valesi'yle radyolarınızda keyfiniz bol olsun.

Teoman Kupa Kızı ve Sinek Valesi ile radyolarımızdaydı. Maziye doğru yolculuğumuz devam ediyor. Harika bir parçayla geldim. Gülden Karaböcek radyolarımızda olacak. Sen evlisin diyecek. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

0: Hanımlar, beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 10.42 oldu. Güzel bir hava var. Tam da aslında Dünya Kupası'na başlamalık bir hava. Gerçekten heyecan artık her yerimizi sardı. Ne zaman başlayacak, ne zaman başlayacak diye günü, saati kontrol edenlerden misiniz? Ben öyleyim açıkçası. Çok heyecanlıyım. Bugün aynı zamanda hem Türkiye hem de Almanya'nın son hazırlık maçları oynanacak. Almanya bugün ev sahibi ABD ile karşılaşacak. Saat 20.30'da karşılaşacak bu iki takım. Türkiye ise bu gece saat 22'de. Evet. Yani şöyle mi olacak bakayım. Tabii Almanya saati 8.30'da başlayacak. Almanya saati bittiği gibi Türkiye maçındayız. Türkiye'de bu akşam Venezuela ile bir hazırlık maçı gerçekleştirecek. Umarım bizim çocuklar, hepsi bunlar bizim çocuklarımız. Hem Alman milli takımı hem Türkiye milli takımı. Ya umarım finalde şöyle bir Almanya-Türkiye maçı izleriz. Çok sevinirim. Harika da bir final olur düşüncesindeyim. Tarafımız tabii ki de belli. Onu hiç söylemeye bile gerek yok. Söylemeye. Efendim, şimdi kısa bir reklam arasına gideceğiz. Ardından kaldığımız yerden Dünya Kupası'ndan devam ediyoruz.
1: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Bakıma muhtaç olunca maddi sıkıntı çekmeyin. Flege Ferdi Showroom ile ailenizi garanti altına alın. Bakıma muhtaç kişi ister Almanya'da veya Türkiye'de olsun, hiç fark etmez. Allianz Sigorta Yasin Civan sizi Flege Ferdi Showroom hakkında bilgilendiriyor. Allianz Sigorta Yasin Civan.
1: Kurfürst Tüneli 47E Bremen.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Ya siz?

0: Dar içerim. Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Avrupa Birliği Almanya'dan sınır kontrollerini azaltmasını istedi. Avrupa Birliği Göç Komiseri Magnus Bruna, Almanya ve diğer bazı üye ülkelerden iç sınır kontrollerini kademeli olarak azaltmalarını istedi. Bruna, iltica başvurularının ciddi şekilde düştüğünü ve Avrupa Birliği'nin yeni sınır önlemlerinin etkili olduğunu söyledi. Almanya ise son dönemde sınır kontrollerini sıkılaştırmıştı. Alman hükümeti 2030 yılına kadar evsizliği sona erdirmeyi hedefliyor, ancak uzmanlara göre bu hedef gerçekçi değil. 2024'te Almanya'da sabit ikametgahı olmayanların sayısı 1 milyon 29 bine ulaştı. Uzmanlar sosyal konut ve kira politikalarında güçlü adımlarla en azından durumun iyileştirilebileceğini belirtiyor. Şimdi de diğer gelişmelere bir bakalım. ABD ve İran ateşkese rağmen Körfez'de yeniden karşı karşıya geldi. ABD ordusu Hürmüz Boğazı üzerinde 4 İran drone'unu düşürdüğünü ve ardından İran'daki radar mevzilerini vurduğunu açıkladı. İran ise Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef aldığını duyurdu. Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Kırım'ın batısında Türk bayraklı Duru 67 isimli balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırının kimler tarafından düzenlendiği araştırılıyor. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 10.51 oldu. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, şöyle Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçlarını konuşuyorduk. Bu akşam Almanya ABD ile karşılaşacak. Saat 20.30'da Almanya'da da şöyle bir gelişme oldu. Almanya'nın yeni süperstar adayı Lennart Kahl sakatlığından dolayı kadrodan çıkartıldı. Kendisine buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Evet, 8.30'da Almanya ABD ile karşı karşıya gelirken saat 22'de Türkiye Venezuela ile karşılaşacak. Şöyle mesajlarıma bakıyorum da Barış mesaj atmış. Merhaba Mert, bizim maçta Amerika Venezuela'nın teknik direktörünü kaçırmasın sakın. Olur mu olur? Olur mu olur? Her şey beklenir. Biz kendi önlemlerimizi alalım. Venezuela da kendi önlemlerini alsın. Sonuçta Venezuela teknik direktörünün önüne iki tane stoper koyamam yani. Evet, mesajlardan şöyle ufak ufak böyle bir devam edelim. Günaydın Metropol ve Mert. Hayat müşterek, iki defa yaşanmıyor. Bugün doğan herkese mutlu yıllar diliyorum demiş. Biz de bugün doğan herkese mutlu yıllar dileyelim. Alkışlayalım. Kim bilir kim geldi aklına da kimin doğum gününü hatırladı. Bu akşam Türkiye maçına şöyle bir bakıyorum da, oo, çok da güzel maç olacak. Ve ben yarın sabah tekrar yayına geleceğim. Nasıl olacağım ben onu düşüneyim. O esnada sakiler, saygı duruşları radyolarımızda, keyfiniz bol olsun.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM senin

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
1: Saatlerimiz 10.57 oldu. Aydın Kurtoğlu ve sonundayız yolunla kapatıyoruz bu saatimizi. Keyfiniz bol olsun.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 11.07 oldu. Bakın karşıma nasıl bir haber çıktı. Çok ilginç bir haber. İnternet trafiğinde botlar tarihte ilk defa insanları geçti. Wow. Yapay zekanın da ortaya çıkmasıyla beraber dünya bambaşka bir hal aldı gibi. Şimdi ben bu haberin detaylarına baktım. Bu haberin detaylarında bizlere ne diyormuş biliyor musunuz? Artık interneti bizden çok yazılımlar, yani robotlar kullanıyor. Bu bot trafiği nedir? Hemen onu da böyle bir küçük açıklayayım. Bu internetteki botlar var ya, bunlar bilgisayarların böyle arka planında işleyen, insan olmadan kendilerine verilen görevleri otomatik olarak yerine getiren akıllı yazılım programları bu botlar. Bunların tabii iyi olanları var, kötü olanları var ama bu son dönemde patlamasının en büyük sebebi bu yapay zeka uygulamaları. Mesela biz bir yapay zekaya bir şey sorduğumuzda o internetteki bütün yazıları, haberleri, bilgileri böyle durmaksızın tarıyor ya. Bu işte o botların en çok çalıştığı alanlardan bir tanesiymiş. Yani bugün geldiğimiz noktada interneti %50'den fazlasını bu botlar kullanırken geri kalan kısmı da insanlar tarafından kullanılıyor. Artık bu yapay zeka o kadar ilerledi, o kadar ilerledi ki mesela bunun gibi. Ankara Ekos ve Beni Al radyolarınızda olacak. Yapay zeka ile aranje edilmiş bir parça. Bizler bugün bunları ayırt edebiliyoruz da bakalım ilerleyen zamanlarda bizi neler bekliyor.

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Flensburg'da puan toplamak lohnt sich nicht, ama Lidl puanları toplamak lohnt sich sicher. Lidl Plus uygulamasında şimdi yeni. Mağazada veya online yaptığınız her alışverişte puan toplayın, puanlarınızı ödüle dönüştürün ve ek fiyat avantajlarından yararlanın. Tüm bilgiler için lidl.de/punkte. Lidl lohnt sich.
2: Nur noch bis Montag beim Mediamarkt und Saturn. 19% Mehrwertsteuer geschenkt. Wie auf den Bauknecht Geschirrspüler mit Besteckschublade und Energieeffizienz A. Für nur noch 444,54 €. Für alle Mitglieder. Jetzt registrieren. Nur beim Mediamarkt und Saturn.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Saatlerimiz 10.25 oldu. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, efendim son olarak ne konuşuyorduk biliyor musunuz? İnternet trafiğinde botlar tarihte ilk kez insanları geçmiş. Evet. İnternette yapılan trafiğin yaklaşık %58'ini botlar yaparken insan kaynaklı trafiğin rakamı %42'lerde kalmış. Gerçekten teknoloji ilerledikçe bazı şeylere yetişemiyoruz ya. Botlar bile bize yetişti geçti. Artık mücadelelerimiz robotla. Böyle akıllı telefon, yapay zeka, robot demişken çok daha ilginç bir haberle karşılaştım bu hafta. Hepimizin cebinde akıllı telefon artık var ya. Akıllı telefonu olmayan kalmadı diyebileceğimiz bir dönemde yaşıyoruz artık. Hani bu akıllı telefonlardan bazı sitelere girerken karşımıza böyle opsiyonel cookies çıkıyor. Mesela dikamanal app'lerinin ya veya hepsini onaylayabilirsiniz, reddedebilirsiniz. Onayladığınızda telefonunuzdaki bazı bilgiler veri şirketlerine gidiyor efendim. Evet, o veri şirketleri de biraz inanması güç ama bu verileri kime veriyormuş biliyor musunuz? Efendim, polise veriyorlarmış. Evet, yanlış duymadınız. Mesela Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Kriminal Dairesi bu tür ticari konum verilerini kullandığını kabul etmiş. Ama uygulamanın da sınırlı olduğunu savunmuş. Bak, bir diğer eyalet Brandenburg ise soruşturmalarda olay bazlı olarak veri şirketlerinden yararlanıldığını açıklamış. Ya, daha neler duyacak bu kulaklar? Bazı eyaletlerde bu yöntem prensipte mümkün ama yasal aynı zamanda diyor. Fakat bunu kullanıp kullanmadıklarına dair bir açıklama yok. Şu eyaletler açıklama yapmış. Mesela Bremen, Hessen, Rheinland-Pfalz ve Schleswig-Holstein bu tür verileri kullanmadıklarını bildirmişler. 9 eyalet ise bu olayla ilgili bir açıklamada bulunmamış. Ya şunu merak ediyorum. Niye bu kadar uğraştırıyorsunuz ya? Siz kim? Polis dairesi mi? Size mi ihtiyacınız? Sizin mi ihtiyacınız var bizim konumuza? Ya efendim, biz evden çıkarken konumumuzu size atalım. Siz bizi gün boyu takip edin ya.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Metropol FM gündemi.
2: Değerli dinleyenler, Avrupa Birliği Almanya'dan sınır kontrollerini azaltmasını istedi. Avrupa Birliği Göç Komiseri Magnus Bruna, Almanya ve diğer bazı üye ülkelerden iç sınır kontrollerini kademeli olarak azaltmalarını istedi. Bruna, iltica başvurularının ciddi şekilde düştüğünü ve Avrupa Birliği'nin yeni sınır önlemlerinin etkili olduğunu söyledi. Almanya ise son dönemde sınır kontrollerini sıkılaştırmıştı. Alman hükümeti 2030 yılına kadar evsizliği sona erdirmeyi hedefliyor, ancak uzmanlara göre bu hedef gerçekçi değil. 2024'te Almanya'da sabit ikametgahı olmayanların sayısı 1 milyon 29 bine ulaştı. Uzmanlar sosyal konut ve kira politikalarında güçlü adımlarla en azından durumun iyileştirilebileceğini belirtiyor. Şimdi de diğer gelişmelere bir bakalım. ABD ve İran ateşkese rağmen Körfez'de yeniden karşı karşıya geldi. ABD ordusu Hürmüz Boğazı üzerinde 4 İran drone'unu düşürdüğünü ve ardından İran'daki radar mevzilerini vurduğunu açıkladı. İran ise Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef aldığını duyurdu. Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Kırım'ın batısında Türk bayraklı Duru 67 isimli balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırının kimler tarafından düzenlendiği araştırılıyor. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon. Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Hanımlar beyler, Neşeli Saatler'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Günlerden cumartesi, ayın 6'sı. Bu ay sonunda bakın çok önemli bir haber vereceğim size. Evet, var mı aramızda askerliğini yapmayan? Mert, ben askere gidemedim, dövizli askerliği de henüz yatıramadım diyorsanız eğer, pişman olmamak için son günleriniz. Efendim, bedelli askerliğe zam geleceği konuşuluyor. Yaklaşık 475 bin lira seviyesine çıkacak. Şu an güncel askerlik bedeli 416 bin liracık. Bu rakamın üzerine 50 bin liradan fazla bir zam gelecek. Tabii bu gelecek olan zam dövizli askerliği de etkileyecek. Mesela güncelde şu an dövizli askerlik bedeli yaklaşık böyle 8.250-8.300 euro civarındayken Temmuz ayında gelecek zamlarla beraber tam tamına 9.000 euro sınırına dayanmış olacak. Eğer sizler de pişman olmamak için yapmanız gereken şeyi biliyorsunuz. Askerliğini yapmayanlar, askerliğini yapanlar, size canım feda. Size canım canım feda.
3: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başlat.

0: Türk.
1: Neden Allianz Sigorta Yasin Civan? Ulaşılabilir ekip, kasko hasarını hızlı giderme, sadece yıllık 19.90'a çok hizmetli Schutzbrief, tüm Türkiye'de geçerli ücretsiz araç sigortası, yıl sonuna özel indirimler. Sunduklarımız saymakla bitmez. Allianz Sigorta Yasin Civan. Telefon Bremen 897 62 00.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Kısa bir reklamın ardından tekrardan Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için. Efendim, bedelli askerliğe, dövizli askerliğe zam gelecek. Tam da bunu konuşuyorduk. Şu an güncel tutar 416 bin eurocuk. Bunu dövize vurduğumuzda yaklaşık 8300 euroya denk gelirken yaklaşık 475 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor. Bedelli askerliğin dövize askerliğinde rakamı tam 9 bin liraya dayanmış vaziyette. Yaklaşık 8950 euro. Bunun konsolosluk masrafları vesaire derken hayırlı olsun efendim, 9 binlik olduk. Eğer siz de geç kalmak istemiyorsanız efendim, bu ayın sonuna kadar eski, yani güncel ücretten dövizli askerliğe yatırmanız için fırsatınız var. Bunu fazla beklememiz de aslında iyi bir şey değil. Neticede beklediğimizde bu rakam gitgide iyice yükselecek. Bu rakamlar belli bir noktadan sonra can sıkmaya da başlayacak. Canımız hiç sıkılmasın. Canımız sıkılmaması için harika bir düetle devam edelim. Sıla Şahin ve Samet kardeşler, aldanırım diyecek. Bütün aldananlara geliyor. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 12.09 oldu. An itibariyle dışarıda harika bir hava, harika bir güneş var. Umarım bu güneşin tadını çıkarıyorsunuzdur hafta sonunun bu ilk gününde. Planlar, programlar yapılmıştır. Arkadaşlarla buluşmalar da gerçekleştirilmiştir. Veya öyle olmasa bile birçoğumuz yolda, arkadaşlarının yanına doğru gitmekte. Aynı zamanda yarın da yayın bölgelerimizde bir değişiklik olmazsa eğer güzel bir hava bizleri bekliyor. Yarın için Berlin'de olanlar aman dikkat. Yarın Berlin'in birçok noktasında bisiklet görebilirsiniz. Yarın çünkü bir festival, bir bisiklet festivali var. Şimdi ufaktan böyle bir maziye doğru bir dalalım. Bir sanma sana dönerim diyelim. Fakat böyle bir cover, bir parça olsun, böyle 70'lerden rock esintileriyle beraber sanma sana dönerim radyolarımız olacak. Dönüşte ise bu gerçekleşecek olan büyük bisiklet festivalini sizlerle beraber konuşacağız. Eskiden mi güzeldi yoksa eski şarkılar mı güzeldi?

0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Flensburg'da puan toplamak lohnt sich nicht, ama Lidl puanları toplamak lohnt sich sicher. Lidl Plus uygulamasında şimdi yeni. Mağazada veya online yaptığınız her alışverişte puan toplayın, puanlarınızı ödüle dönüştürün ve ek fiyat avantajlarından yararlanın. Tüm bilgiler için lidl.de/punkte. Lidl lohnt sich.
2: Nur noch bis Montag beim Mediamarkt und Saturn. 19% Mehrwertsteuer geschenkt. Wie auf die Nintendo Switch 2. Mit größerem Bildschirm und erhöhter Grafikleistung. Für nur noch 394,12 €. Für alle Mitglieder. Jetzt registrieren. Nur bei Mediamarkt und Saturn.

0: Halikarnas Multi Summer Festival 20 Haziran Cumartesi Oberhausen Rudolf Weber Arena. Biletler eventim.de. Açık alanda yer yerinden oynayacak. Halikarnas Multi Summer Festival powered by Ege Türk.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Metropol FM Hip Hop. En iyi hip hop şarkılar Metropol FM'de. Senin ritmin hangisi?

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonumda ben Mert, neşeli saatlerdeyiz. Saatlerimiz 12.23 oldu. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa, efendim yarın Berlin'de çok büyük bir bisiklet turu gerçekleşecek. Onu konuşuyoruz, onu konuşacağız. Dikkatli olmakta fayda var Berlin'de olan dinleyicilerimiz varsa eğer. Sizler de tabii ki de bu etkinliğe katılabilirsiniz. Aynı zamanda bu yani sadece bir maraton veya bir spor müsabakası değil. Bisikletlerin hakları, daha güvenli bisiklet yolları. Mesela çevre dostu ulaşım için düzenlenen dünyanın en büyük bisiklet eylemi ve gösterisiymiş. Aynı zamanda Almanya Bisiklet Kulübü tarafından düzenleniyor ve bu yılki mottosu Die Zukunft fährt Rad, yani gelecek bisiklet sürüyor şeklinde olacak. Bayağı bir kalabalık olması bekleniyor. Şöyle ki 68 tane katılım noktası var. Yani herkes aynı yerden başlamak zorunda değil. Tam 68 farklı yerden başlayabilir ve en sonunda ortada birleşecek. Toplamda 20 tane ana rota var. Tabii burada soracağımız soru, trafik bundan ne derece etkilenecek? Evet, trafik bundan baya bir etkilenecek. Çünkü bağlantı yollarıyla beraber kapatılan toplam rotanın uzunluğu 2700 kilometre olacak. Evet, tam tamına 2700 kilometrelik bir alan yarınki bisiklet turu için kapatılacak. Ama eğer olur da sizler de bu sürüşe katılırsanız, işin eğlenceli bir kısmı da var. O da bisikletinizle beraber otobanda bisiklet kullanma imkanınız olacak yarın. Bu da tabii araç kullanacak olan dinleyicilerimiz için şu demek: yarın A115 saat 12 ile 14 arası kapalı. Aynı şekilde A100 de saat 12.30 ve 14.30 arası, Neukölln ile Spandauer Damm arası kapalı olacak. Eğer sizlerin de yarın için programı varsa, bu yarın Berlin'de gerçekleşecek olan bisiklet turuna göre artık programınızı düzenlemenizi ben tavsiye ediyorum. Peki nerede bitecek bu 20 koldan gelen devasa bisikletli gruplar? Öğleden sonra, 13.30'dan sonra Tiergarten'da Siegessäule'de buluşacak. Orada bir araya gelecekler ve bir çevre festivali de olacak aynı zamanda. Müzik dinletileri, sahne programları, bisiklet standları, yeme içme alanları, aslında tam bir şenlik havası bizleri bekliyor. Eğer yarın için sizlerin de bir planı, bir programı yoksa ve Berlin'de ikamet ediyorsanız, yarın için güzel bir plan olabilir. Bizler ise Afra ve Mustafa Sandal düetiyle devam ediyoruz. Son Saygı 1 konserinin en beğenilen parçalarından biriydi ve şimdi radyolarınızda olacak. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen sokaklarında atlı tramvay görebilirsiniz. Bremen Toplu Taşıma Şirketi BSAG 150. yılını özel bir kortejle kutluyor. Etkinlikte 1888'den kalma restore edilmiş atlı tramvay da yer alacak. Kortej nedeniyle kent merkezinde ulaşımda aksamalar bekleniyor. Bremenliler eski Kaufhof alanında daha çok yeşil görmek istiyor. Bremen'de eski Kaufhof binasının bulunduğu alanla ilgili online ankete 1100 kişi katıldı. Birçok katılımcı alanın yalnızca alışveriş için değil, sosyal ve kültürel bir merkez olarak planlanmasını ve daha fazla yeşil alan içermesini istiyor. Bürgeramt yaz tatili öncesi yoğunluğu azaltmak için ana tren garı yakınına pop-up servis center açtı. Merkezde pasaport, kimlik ve ana ikamet kaydı işlemleri yapılabiliyor. Randevu zorunlu, merkezin en azından sonbahara kadar hizmet vermesi bekleniyor. Değerli dinleyenler, Bremen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: Şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Sevgili dinleyicilerimiz, Neşeli Saatler'deyiz. Metropol FM stüdyolarında. Mikrofonda ben Mert. Harika bir cumartesinin keyfini çıkarmaya devam ediyoruz. Çok ilginç bir haber var şimdi benim karşımda. Hatırlayan dinleyicilerimiz mutlaka olacaktır. Ocak 2026'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda Hertha BSC ile Schalke 04'ye karşı karşıya gelmişti ve maç öncesinde stadyumun girişinde çok büyük olaylar çıkmıştı. Hertha taraftarları ve özellikle ultra denilen bu ateşli taraftar grubuyla polis birbirine girdi. Hatta taraftarlar polise böyle demir bariyerler, bayrak direkleri, şişeler eline ne geçtiyse fırlattı. Polis de buna karşılık doğal olarak biber gazıyla müdahale etti. Olaylarda 50'den fazla kişi yaralanmıştı Ocak ayında gerçekleşen bu müsabakada. Şimdi polis ve savcılık bu hafta içinde kameralara yakalanan ve polise saldırdığı tespit edilen 18 tane holiganın fotoğraflarını basına dağıtıp ya bu kişileri tanıyan var mı bir sorup soruşturalım gibisinden bir ilan yayınladı. Bu dağıtılan fotoğraflardaki 18 şüpheliden bir tanesi dikkat çekti. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu şüpheliyi inceleyen emniyet güçleri büyük bir şok yaşadı. Ya çünkü holigan diye aradıkları ve polise taş, barikat bu tarz şeyleri fırlatan kişinin aslında aktif görevde olan bir Berlin polisi olduğu anlaşıldı. Ya vay be. Demek ki bazen taraftarlığımız yaptığımız mesleğin önüne geçebiliyor ama bu polisimiz de empati duygusunu kaybetmiş. İnsan kardeşine böyle saldırır mı ya? Sizler yapmayın, mesai arkadaşlarısınız. Tabii bu polisle ilgili soruşturma da doğal olarak hemen başlamış. Hem adli hem de idari soruşturulma şu an kendisi hakkında yürütülüyor. Gülden'le devam ediyoruz. Deli mi ne ile radyolarınızda olacak. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

Maziye doğru yol alıyoruz. Erol Evgin, işte böyle bir şeyler radyolarınızda. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.

0: Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başla.
1: Ateş yükseliyor. Şehrin en modern Türk mutfağı Ateş Grill ve Restoran sizleri bekliyor. Taze mezeler.

0: 50. Feygıs Akkaşstraße 16.
1: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüsplatz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert, Neşeli Saatler programındayız. Saatlerimiz en neşeli haliyle 12.52'yi gösterirken bu sefer sizlere Türkiye'den ilginç bir haberle geldim. Efendim, Kocaeli'nde tatilini Kocaeli'nde geçiren dinleyicilerimiz varsa eğer, onlar da bu kişiyi tanıyorlar mı? Efendim, Kocaeli'nde Hacı Baba isminde biri varmış. Bu kişimiz insanların duygularını istismar ediyor. İşte manevi bir varlık aracılığıyla vatandaşların dini inanç ve duygularını istismar ederek toplamda 2 milyon liralık bir vurgun yapmış. Tabii bu Hacı Baba yakalanıyor efendim. Adaletten kimse kaçamaz. Yakalandıktan sonra bu sadece Cinci Hoca tabii bunu tek başına yapmıyor. Bunun bir ekibi de var. Bu toplam bunlar 4 sanık yargılanıyor. Bunlardan 3'ü 42'şer yıl, biri ise 21 yıl hapis cezası alıyor. Şimdi burada asıl soru şu. Davacılar soruyor. Diyor ki efendim biz bu parayı verdik. Sen 2 milyar 2 milyon lira sen bu parayı ne yaptın? Hocanın cevabı çok daha değişik. Hoca da diyor ki efendim ben o parayı hiçbir şey yapmadım. O parayı cinler aldı götürdü. Yani Cinci Hoca vurgun yaparken cinler tarafından vurulmuş. Pamela radyolarımızda olacak. Ağla halime diyecek. Keyfiniz bol olsun.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

Hanımlar beyler, neşeli saatlerdeyiz. Mikrofonda ben Mert. Günlerden cumartesi, ayın 6'sı. Yani bu demek oluyor ki Dünya Kupası'na yaklaşık değil, tam tamına 5 gün kaldı. 11 Haziran Perşembe günü Meksika ve Güney Afrika açılış maçıyla resmen başlıyor. Dünya Kupası'ndan önce hem Almanya hem de Türkiye milli takımlarımızın son bir hazırlık maçları olacak. O da bugün gerçekleşecek. Bugün saat 20.30'da Almanya ABD ile, yani ev sahiplerinden biriyle karşılaşacak. Ardından bu maçın hemen sonrasında saat tam 22'de Türkiye Venezuela ile karşılaşacak, kozlarını paylaşacak. Dünya Kupası öncesi Almanya'da bir önemli gelişme daha meydana geldi. O da şu ki Almanya'nın süperstarı Bernat Kahl sakatlığından dolayı kadrodan çıkartıldı. Onun haricinde başka bir eksiği yok. Türkiye milli takımındaysa ise hiçbir eksik yok. Umarım harika bir maçın ardından harika bir sonuçla Dünya Kupası moduna girerler. Efendim, saatlerimiz 13.11 oldu. Bizler ise APO ile devam ediyoruz. Yeraltı diyecek. Keyfiniz bol olsun.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen sokaklarında atlı tramvay görebilirsiniz. Bremen Toplu Taşıma Şirketi BSAG 150. yılını özel bir kortejle kutluyor. Etkinlikte 1888'den kalma restore edilmiş atlı tramvay da yer alacak. Kortej nedeniyle kent merkezinde ulaşımda aksamalar bekleniyor. Bremenliler eski Kaufhof alanında daha çok yeşil görmek istiyor. Bremen'de eski Kaufhof binasının bulunduğu alanla ilgili online ankete 1100 kişi katıldı. Birçok katılımcı alanın yalnızca alışveriş için değil, sosyal ve kültürel bir merkez olarak planlanmasını ve daha fazla yeşil alan içermesini istiyor. Bürgeramt yaz tatili öncesi yoğunluğu azaltmak için ana tren garı yakınına pop-up servis center açtı. Merkezde pasaport, kimlik ve ana ikamet kaydı işlemleri yapılabiliyor. Randevu zorunlu, merkezin en azından sonbahara kadar hizmet vermesi bekleniyor. Değerli dinleyenler, Bremen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Garland Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
1: Yol güvenliği siz ve sevdikleriniz için önemli. İşte biz bu nedenle varız, bu nedenle ikinci şubemizi açtık. KFZ İnjenerbüro Akbal. 20 yıldır gidilen her yere mutluluk taşınsın, her koşulda yola güvenli şekilde devam edilsin diye kusura bakıyoruz. KFZ İnjenerbüro Akbal iki yerde, Van ve Haşdeyt.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen...
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz?
2: Hanımlar, beyler, Neşeli Saatler'in son saatindeyiz. Saatlerimiz 13.22 oldu. Mikrofonda ben Mert. Kıymetli dinleyicilerimiz, sizlerin arasında da vardır mutlaka, bu diziyi izleyenler vardır. Blacklist diye bir dizi vardı. Hatırlayan dinleyicilerimiz mutlaka olacaklardır. Şimdi ben öylesine bir haber gördüm ki hem korkmaya başladım, hem de bu Blacklist'ten birkaç esinti buldum. Efendim, Blacklist'i bilmeyenler için, Blacklist teknoloji ilerlediğinde gelecekte bizi nasıl tehlikeler bekliyor, bizi nasıl bir hayat bekliyor gibi konular üzerinde bölümler yapan bir dizi. Hatta şu olay dizide gerçekleşti. Evet, çok net hatırlıyorum. 7. sezon 1. bölüm. Efendim, yeni bir uygulama çıkmış ortaya. O da şu: insanların para vererek farklı kişilere görev yaptırabileceği bir uygulama geliştirilmiş. Evet, yanlış duymadınız. İnsanlara para veriyorsunuz ve bu farklı kişiler sizlerin görevini yapıyor. Çok tehlikeli geldi kulağıma. Hatta şu ana kadar verilen bazı ilginç görevlerin listesi de var elimde. Şimdi ben size soruyorum, bir Dünya Kupası maçına paraşütle atlamak için kaç para istersiniz? Kaç para teklif edilmiş biliyor musunuz? 56.971.000 dolar. Ya bu para senin Amerika'daki mahkeme dosyalarına yetmeyebilir. Yani öyle Dünya Kupası maçına girince ne olacak yani? Bunun bir karşılığı olmayacak mı? Hiç zannetmiyorum. İşte canlı yayında işinden ayrılmak için 3.000 dolar veriyorlar. Veya alnına aptal diye dövme yaptır 2.762 dolar. Bu sondaki 2 dolar neyin nesiyse. Kıymetli dinleyicilerim, bu sizi korkuttu mu? Açıkçası beni korkuttu. Ben size bu noktada şunu sormak istiyorum. Sınırsız bütçeniz var ve bu uygulamayı indirdiniz. Kaç para karşılığında ne istersiniz? Evet, sınırsız bütçeniz var, bu uygulamayı da indirdiniz. Kaç para karşılığında ne istersiniz diye soruyorum ve cevaplarınızı 030 217 970 71 030 217 970 71 nolu WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyorum. O sırada Sakiler konuğumuz olacak.
3: Asla sana kızamıyorum.
2: Şeytan tüyüyle radyolarınızda keyfiniz bol olsun.

Tunç Bilek yarı çıplakla radyolarımızdaydı. Saatlerimiz 13.36 oldu kıymetli dinleyicilerimiz. Mikrofonda ben Mert, Metropol FM stüdyolarındayız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için yeni bir uygulama çıkmış. Onun üzerinde sizlerle konuşuyorduk. Uygulama şu ki, insanların para vererek farklı kişilere görev yaptırabildiği bir uygulama geliştirilmiş. Şu ana kadar verilen bazı görevleri saymıştık. Efendim mesela bir Dünya Kupası maçına paraşütle atlamak. 56 bin dolar 971 bin sente denk tekabül ediyor. Canlı yayında işinden ayrılmak 3 bin dolar gibi. Böyle bu tarz bir görevler vardı ve sizlere şunu sormuştuk. Sınırsız bütçeyle yaptıracağınız görevler ne olurdu diye mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Selam Mert, iyi yayınlar. Köln'den Emrah ben. 400 euro veriyorum. Görevi benim yerime Ausländer Behörde'den termin almak. İyi para. 400 euro iyi para. Bu görev yapılır. Bir diğer mesajım. Abi selamlar. Uygulamayı nereden indiriyoruz? Bir arkadaşım için soruyorum. Hangi arkadaş? O arkadaşın isim soy isim bilgilerini biz alabilirsek çok çok merak ettik. Bir diğer mesaj. Selamlar Mert. Berlin'den Seda. İşten ayrılmak basit. Müdüre 100 euro ateşlersin, kaldığın yerden devam edersin. hemen sistemin açıkları bulunmuş. Geriye sadece müdürü ikna etmesi kalıyor. Efendim harika bir düetle devam ediyoruz. Codur ve İrem Derici radyolarımız olacak. Yıkılana kadar diyecekler. Keyfiniz bol olsun.

0: şu anda Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programını dinliyorsunuz. Eda Sosis, biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

Bu yaz Almanya'dan Bodrum'a gitmenin en kısa yolu nedir? Tabii ki de AJet. 29 Haziran itibarıyla Almanya'dan Bodrum'a kesintisiz tatil rotası başlıyor. Berlin, Bremen, Hamburg, Hannover, Leipzig ve Nürnberg. Hangi şehirden istersen direkt uç. Aktarma beklemeden yaza hızlı bir giriş yap. Hemen AJet.com'a gel, tatilin keyfini gökyüzünde başlat.

0: Türk.
1: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüsplatz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı kısa bir aradan sonra devam edecek.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 13.48 oldu. Yavaş yavaş bize ayrılan sürenin sonuna doğru gidiyoruz. Efendim, son zamanlarda biliyorsunuz ki Türkiye'de inanılmaz büyük konserler oldu. Ve bu konserlerin ardından ister istemez polemiklerde başladı. Kanye West İstanbul'da 118 bin kişilik konser verdi. Ardından Travis Scott İstanbul'da sahneye çıktı. Özellikle Kanye konserinden sonra birçok sanatçıdan birçok açıklama geldi. Bunlardan bir tanesi de Ferhat Göçer'di. Ferhat Göçer şunu söyledi: söz veriyorum, Kanye West'i aratmayacağım. İki ışık, bir duman, 30 milyon dolar aldı gitti adam. Ferhat Göçer istemeden de böyle bir şarkı yazmış gibi. Kafiyeler, mafiyeler. Gidenlere sorsan bir şarkısını bilmezler. Atacağım kendimi valla köprüden diye bir isyan başlattı. Bunun ertesi gününde Travis Scott İstanbul'da sahneye çıktı ve 20 dakika sonra sahneden indi. Bir de dün Türkiye'mizin süperstarı Tarkan'ın Ankara'da bir konseri vardı ki yani fotoğraf ve videoları gören herkes şunu söylüyor: tüm Ankara Tarkan konserinde olabilir mi acaba? İnanılmaz bir kalabalık vardı. Konserden önce Tarkan'ın tek bir dileği vardı. O da umarım yağmur yağmaz demişti, fakat öyle de olmadı. Yağmur yağdı ama bu yağmura rağmen Tarkan kendisini dinlemeye gelen binlerce kişiyi yarı yolda bırakmadı ve yağmurlar altında kendisinin en sevdiğimiz şarkılarını dinleyicileriyle buluşturdu. Biz ise şimdi diğer bir harika sanatçımızla devam ediyoruz. Sezen Aksu radyolarımızda olacak. Gemiler parçasıyla tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM. Eda Sosisleri'nin sunduğu Metropol FM Neşeli Saatler programı devam ediyor. Eda Sosis. Biz mangaldayız Eda'yla. Ya siz? Ya siz?

0: Cumartesi programı başlıyor. Süper Cumartesi.
1: Metropol FM.
2: Değerli dostlar, canlar, saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Cumartesi öğleden sonrasında Metropol FM'de sizlerle tatil sonrasında yeniden birlikteyiz. Ben Arda Eşberk. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla 4 saatlik Süper Cumartesi yolculuğumuz başlıyor. Bugün biraz tatil hazırlığı konuşacağız, biraz yaz planlarına bakacağız, biraz teknoloji dünyasında gezinti yaparken biraz da müzik ve magazin dünyasına uğrayacağız. Yani tam bir cumartesi yayını yapacağız sizlerle birlikte. Hafif hareketli ama arada hayatı kolaylaştıran küçük bilgiler de cabası. Kahveniz, yolculuğunuz, evdeki hazırlığınız ya da hafta sonu keyfiniz varsa Metropol FM size eşlik etmeye hazır. Ben Arda Eşberk ve yolculuğumuz birbirinden güzel şarkılarla başlıyor. Kulağınız Metropol FM'de olmaya devam etsin. Faruk Sabancı ve Sena Sener gurbet parçasıyla radyolarınızda olacaklar. Hemen sonrasında Mustafa Haberler'de sizlerle.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen sokaklarında atlı tramvay görebilirsiniz. Bremen Toplu Taşıma Şirketi BSAG 150. yılını özel bir kortejle kutluyor. Etkinlikte 1888'den kalma restore edilmiş atlı tramvay da yer alacak. Kortej nedeniyle kent merkezinde ulaşımda aksamalar bekleniyor. Bremenliler eski Kaufhof alanında daha çok yeşil görmek istiyor. Bremen'de eski Kaufhof binasının bulunduğu alanla ilgili online ankete 1100 kişi katıldı. Birçok katılımcı alanın yalnızca alışveriş için değil, sosyal ve kültürel bir merkez olarak planlanmasını ve daha fazla yeşil alan içermesini istiyor. Bürgeramt yaz tatili öncesi yoğunluğu azaltmak için ana tren garı yakınına pop-up servis center açtı. Merkezde pasaport, kimlik ve ana ikamet kaydı işlemleri yapılabiliyor. Randevu zorunlu, merkezin en azından sonbahara kadar hizmet vermesi bekleniyor. Değerli dinleyenler, Bremen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
2: Nur noch bis Montag beim Mediamarkt und Saturn. 19% Mehrwertsteuer geschenkt. Wie auf den Bauknecht Geschirrspüler mit Besteckschublade und Energieeffizienz A. Für nur noch 444,54 €. Für alle Mitglieder. Jetzt registrieren. Nur beim Mediamarkt und Saturn.
3: Kazadan sonra yapacaklar bellidir. İnjinyörbüro Akbal. Bizi arayın, hasar tespitini düzgün ve sağlam bir şekilde yapalım. Sigortayla da biz ilgileniyoruz. İnjinyörbüro Akbal iki yerde. Neuenweg 11 Hastedt ve Osterfeuerbergerin 52 Valle. Telefon 0421-4799-126.
4: Galant Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Galant Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
5: Almanya, hazır mısın? Bu senenin en çılgın festivali geliyor. Ege Türk sunar. Tam 20 bin kişiyle Halikanas Multi Summer Festival. Label C5.

0: etti. Oberhausen Rudolf Weber Arena. Biletler eventim.de. Açık alanda yer yerinden oynayacak. Halikarnas Multi Summer Festival powered by Ege Türk.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Senin frekansın. Metropol FM.

Canlar, şimdi yaz tatili planı yapan herkesi ilgilendiren çok pratik bir konudan sizlere bahsetmek istiyorum. Tatil deyince akla önce otel, uçak bileti, valiz, güneş kremi gelebilir. Ama bazen bütün planı tek bir şey bozabiliyor. O da süresi dolmuş pasaport ya da kimlik ki benim başıma geldi. Bu kış döneminde ara tatilde yurt dışına bir seyahat yaptığımda pasaportumun süresinin bitimine bir ay kaldığını söylediler ve o bir aylık süre içerisinde eğer gümrükteki memur polis inisiyatif kullanmasaydı o ülkeye giremeyecektim. Dolayısıyla sizler de bu konuda dikkatli olabilirsiniz. Haberlere göre özellikle NRV'de yaz tatili öncesi kimlik ve pasaport başvurularında gecikme uyarısı yapılabiliyor. Yeni pasaport işlemleri bazı durumlarda 6 hafta ya da daha uzun sürebilirken bazı ülkelerde girişte pasaportun en az 6 ay daha fazla geçerli olmasını isteyebiliyorlar. Yani pasaportun yanınızda olması yetmeyebilir. Geçerlilik süresine de bakmakta fayda var. Hani bazen tatil planı bir film sahnesi gibi başlar, herkes heyecanlıdır, valiz hazırlanır, çocuklar sorar ne zaman gidiyoruz diye. Sonra bir bakarsınız belgenin tarihi geçmiş. İşte o sahne çok romantik komedi gibi değil, biraz stres filmine dönüşebiliyor. Bugünün küçük hatırlatması da benden sizlere bu olsun. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Dardel'le yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Annemi babamı ziyaret etmek için Türkiye'deydim ve arabada karşıma çıkan şarkılardan bir tanesiydi ve severek dinlemiştim. Dedim ki dinleyicilerimizle de bu güzel şarkıyı paylaşalım. Sadık Nergiz ve Mihriban Hacı Lobosu parçasıyla radyolarınızda. Benden sizlere gelsin.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Carlo Ancelotti, dünya futbolunun en saygı duyulan teknik direktörlerinden biri. Don Carlo, sakin, karizmatik, kazanan ve büyük yıldızlarla çalışmayı bilen bir usta. 10 Haziran 1959'da İtalya'nın Reggiolo kentinde doğdu. Bugün 66 yaşında. Futbolculuk döneminde Roma ve Milan'da oynadı. İtalya milli takımıyla da sahaya çıktı. Teknik direktörlükte Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern München, Napoli ve Everton kulüplerini çalıştırdı. Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı hocalarından biri oldu. Brezilya milli takımı onu yıllardır istiyordu. Ancelotti'nin bu ilk milli takım görevi oldu. Ama kulüp kariyerindeki başarıları o kadar büyük ki Brezilya gibi yıldızlarla dolu bir takım içinde çok doğal bir tercih haline geldi. Carlo Ancelotti'nin oyunu skor odaklı bir oyun. Sistemi oyuncuya göre kurmayı da sever. Vinicius Junior, Neymar gibi yıldızlar onun yanında olacak. Ayrıca Endrick gibi genç bir yeteneği de dünya futboluna kazandırdı Real Madrid'de. Takıma denge vermeye çalışacak ve yıldızların özgürlüğünü de koruma niyetinde Carlo Ancelotti. Karakter olarak sakinliğiyle ünlüdür, panik yapmaz. Oyuncularıyla da çok güçlü bağlar kurar. 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya'ya vereceği katkı tam da bu olacak. Yıldızları rahatlatan ama takımı da kazanmaya odaklayan bir liderlik. Carlo Ancelotti etkisiyle Brezilya bu Dünya Kupası'nda herkesi şaşırtan bir sonuç alabilir.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
3: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
4: Metropol FM, senin radyon.
5: Her şarkı bir sahne ve her sahne her şarkı biraz bizden. Ankara Echoes beni al diyecek Metropol FM'de radyolarınızda.

Canlar, tatil sezonu açıldı. Sadece Almanya'dan tatile gidenler değil, Almanya'ya tatile gelenler de oluyor. Tatil demişken bir de tatilde insanın en çok kararsız kaldığı anlardan birini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hesap geliyor ve içinizden şu soru geçiyor. Şimdi ne kadar bahşiş bırakacağız acaba? Haberlere göre Alman turistlerin bazı bahşiş alışkanlıkları farklı ülkelerde her zaman aynı şekilde anlaşılamayabiliyor. Mesela Almanya'da hesabı yuvarlamak ya da %5-10 civarında bahşiş bırakmak yaygın olabilir ama Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi ülkelerde beklenti aslında düşünülenden çok daha yüksek olabiliyor. Çoğu zaman %15 ve 20 arası normal karşılanıyor. Japonya'da ise durum bambaşka. Bahşiş bırakmak teşekkür gibi değil, bazen rahatsız edici bir davranış gibi algılanabiliyor. Yani anlayacağınız bahşiş konusu Türklerde, Almanlarda, Amerikalılarda, Japonlarda kültürden kültüre fark edebiliyor. Yani iyi niyetle yaptığınız bir davranış başka bir kültürde bambaşka bir anlama gelebilir. Bugünün küçük bir tatil sorusu şu olsun. Gittiğimiz yerlerde sadece manzarayı mı görüyoruz yoksa o ülkenin davranış dilini de anlamaya çalışıyor muyuz? Belki nerede kalınır, ne içilir, ne yenirden ziyade aynı zamanda oranın kültürünü de araştırmakta fayda var tatile gitmeden önce.

0: Elif Buse Doğan yangın yeri dedi, blok 3 affetmem diyecek. Hemen sonrasında kısa bir reklam aramız var.
1: Hadi gel.

0: Türk.
1: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig Franzius Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
2: Ateş yükseliyor. Şehrin en modern Türk mutfağı Ateş Grill ve Restoran sizleri bekliyor. Taze mezeler.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: artık sevmeyeceğim.
1: Canlar, tatil dosyamız devam ediyor. Malum tatil sezonundayız. Pasaport tamam, bahşiş kültürü tamam. Şimdi gelelim uçuş meselesine. Çünkü bazen tatilin ilk sahnesi deniz kenarında değil, havalimanının kuyruğunda başlıyor ve o kuyruklar umduğunuzdan daha uzun olabiliyor. Haberlere göre Avrupa'nın en kötü hava yolları ile ilgili yeni bir değerlendirme gündemde. Böyle listelerde genelde gecikmeler, müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi ve iptal süreçleri gibi başlıklar ön plana çıkıyor. Burada mesele tabii ki sizleri korkutmak değil, seyahat ederken biraz daha bilinçli olmanızda sizlere yardımcı olmak. Uçak bileti alırken sadece en ucuz fiyata değil, bagaj koşullarına, aktarma süresine, iptal ve değişiklik şartlarına da bakmak gerekiyor. Çünkü bazen ucuz bilet tatilin sonunda en pahalı hikayeye dönüşebiliyor. Yani zaten bu da bir pazarlama taktiği, ucuz bilet diye bir süre sonra önce koltuk seçimi derken yemek, içecek vesaire filan gerçekten de kaliteli hava yollarının fiyatlarına yaklaşan biletler almış olabiliyorsunuz. Bugünün pratik cümlesi şu olsun: tatilde keyif istiyorsak hazırlıkta dikkat. Şart tabii ki, bunu da cebimize koyalım ve yolculuğumuza tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla devam edelim. Her şarkı bir sahne ve her sahne, her şarkı biraz bizden. Kayağan, sarı saçlarından sen suçlusun diyecek. Adı.

kaçıncı çalmışı kapını? Bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri. Nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de Arda'yla yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Kayağın eskilerden güzel bir parça. Sarı saçlarından sen suçlusunla radyolarınızdaydı ve zaman hızla akıp geçiyor. Bu saatimizin sonuna çabucak geldik. Serkan Kaya ve İstanbul Ses Kayıt bu saatimizin kapanışını yapacaklar. Bir bile bilsen diyecekler sizler için. Sonrasında tekrar birlikteyiz.

0: Metropol FM, senin radyon.
1: Canlar, tarihlerimiz 6 Haziran 2026'yı ve saatlerimiz 15.09'u gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Süper Cumartesi programının ikinci saatinde Metropol FM'de yolculuğumuz kaldığımız yerden devam ediyor. Bu saatte biraz yaz havası, biraz açık havuzlar, biraz tatil rotaları, biraz da Almanya'da gündelik hayatın ilginç detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü yaz sadece güneş demek değil. Yaz biraz plan, biraz hareket, biraz da kendimize küçük bir nefes alanı açmak aslında. Her şarkı bir sahne, her sahnede biraz bizden ve yolculuğumuz güzel şarkılarla, gündeme dair haberlerle devam ediyor olacak. Buray, seni her gördüğümde diyecek. Buray'la bu saatteki yolculuğumuza başlayacağız. Sonrasında Mustafa haberlerde sizlerle.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Bremen sokaklarında atlı tramvay görebilirsiniz. Bremen Toplu Taşıma Şirketi BSAG 150. yılını özel bir kortejle kutluyor. Etkinlikte 1888'den kalma restore edilmiş atlı tramvay da yer alacak. Kortej nedeniyle kent merkezinde ulaşımda aksamalar bekleniyor. Bremenliler eski Kaufhof alanında daha çok yeşil görmek istiyor. Bremen'de eski Kaufhof binasının bulunduğu alanla ilgili online ankete 1100 kişi katıldı. Birçok katılımcı alanın yalnızca alışveriş için değil, sosyal ve kültürel bir merkez olarak planlanmasını ve daha fazla yeşil alan içermesini istiyor. Bürgeramt yaz tatili öncesi yoğunluğu azaltmak için ana tren garı yakınına pop-up servis center açtı. Merkezde pasaport, kimlik ve ana ikamet kaydı işlemleri yapılabiliyor. Randevu zorunlu, merkezin en azından sonbahara kadar hizmet vermesi bekleniyor. Değerli dinleyenler, Bremen gündemiyle birlikteydik. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.

Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Garland Sound Systeme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tore, Schiebetore und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Sound Systeme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
2: Für Gastronomen, Bremer Gastro GmbH. Verpassen Sie nicht die Sommerangebote vom 1. bis 14. Juni auf Getränke und viele weitere Produkte. Nur für Abholer. Alles aus einer Hand. Getränke, Lebensmittel und Verpackung. Bremer Gastro GmbH. Industriestraße 17, Bremen Neustadt.
3: Yol güvenliği siz ve sevdikleriniz için önemli. İşte biz bu nedenle varız, bu nedenle ikinci şubemizi açtık. KFZ İnjinyör Büro Akbal. 20 yıldır gidilen her yere mutluluk taşınsın, her koşulda yola güvenli şekilde devam edilsin diye kusura bakıyoruz. KFZ İnjinyör Büro Akbal iki yerde, Van ve Haşdeyt.
0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
4: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
5: Metropol FM.

Değerli dostlar, tatil planlarından bahsediyoruz ama tatile gidemediniz ve Almanya'da kaldınız. Çaresiz değilsiniz çünkü çare sizsiniz. Yaz yaklaşırken Almanya'da en çok konuşulanlardan biri de açık havuzlar, biliyorsunuz havuzlarda açılıyor. Hani bazı günler vardır uzak bir tatile gerek yoktur. Bir havlu, bir şort, biraz güneş, iyi bir havuz yeter havamızı değiştirmeye. Almanya'nın 2026 yılı en popüler açık havuzları belli oldu. Eğer bu mekanlara yakınsanız şanslısınız demektir. Zirvede Bavyera'daki Waldbad Neustadt'tan An der Aisch var. Doğru söyleyebildim mi bilmiyorum ama. Değerlendirmede Google yorumları ve ziyaretçi puanları dikkate alınmış. Listede doğayla iç içe tesislerin öne çıkması da dikkat çekiyor. Doğayla iç içe ise gitmekte ve görmekte gerçekten fayda var. Bavyera'daki Waldbad Neustadt An der Aisch diye bir havuz. Yani insanlar sadece havuzu değil, biraz yeşil alan, biraz sakinlik, biraz da nefes arıyor. Biraz sahne, bir sahne düşünelim, gözlerimizin önüne getirelim. Çocuklar suda oynuyor, birileri kitabını okuyor, birileri güneşin altında gözlerini kapatmış. Siz çekirdeğinizi alıp çintip etrafı da gözlemleyebilirsiniz, onda sorun yok. Küçük ama gerçek bir hafta sonu mutluluğu için illa buralardan uzaklaşmanıza gerek yok. Almanya bütün ihtiyaçlarınızı karşılamaya devam ediyor. Her şarkı bir sahne ve her şarkı biraz bizden. Özcan Deniz yaza uygun bir şarkısıyla radyolarınızda olacak. Bir dudaktan diyecek sizler için.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Canlar, biliyorsunuz Türkiye ile Yunanistan arasındaki rekabet her zaman devam ediyor ve gerilimler ara ara da yükselebiliyor, ama tatil söz konusu olduğunda bir anda iki ülke dost oluveriyor, ki her zaman da böyle olmaları lazım bence. Şimdi rotamızı biraz güneye çeviriyoruz. Yunanistan'a gideceğiz. Son dönemde Türk tatilcilerin kısa tatil ve alışveriş için Yunanistan'a ilgisi artıyor. Komşu ülke özellikle kısa kaçamaklar için cazip bir rota haline gelmiş durumda. Aslında bu haber bize biraz da şunu gösteriyor. İnsan bazen büyük tatil istemeyebiliyor. Sadece birkaç gün başka bir sokakta yürümek, başka bir kahve içmek, başka bir deniz kokusu almak da bize iyi gelebilir. Hayatın bazı sahneleri pasaport damgasından daha büyüktür. Bir sahil kasabasında yürürken insan hayatında kendi hayatınıza dışarıdan bakma şansına sahip olabiliyorsunuz ve Türkiye'ye karşı kıyıdan bakmak da ayrı bir güzellik aslında. Tabii böyle bir kısa tatilin diğer bir amacı da Türkiye'de maalesef yükselen fiyatlar ve komşuda fiyatlar Türkiye'deki yükselen fiyatlarla kıyaslandığında daha hesaplı görünüyor. Bu nedenle bütçe, ulaşım ve sezon yoğunluğu da önemli ve planı da son dakikaya bırakmamakta fayda var. Bu faydalı bilgilerden sonra yolculuğumuza Kesin Bilgi şarkısıyla devam edeceğiz. Ersay Üner ve Derya Ulu geliyor. Sizler için söylüyorlar. Kesin Bilgi.

Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Sertab Erener'le Kumsal'a gittik. Psychedelic 70 rock ekibiyle de, 70'li yılların rock ekibiyle de Sanmasana Dönerim diyeceğiz ve bambaşka bir sahne açılacak.

Tatilde sadece gideceğimiz mekanla ilgili fiyatlara, yerlere ya da yiyecek içecek mekanlarına bakmak haricinde bir de gittiğimiz yerdeki insanların kültürlerini de anlamalıyız diyoruz ama Almanlarla ilgili bir eleştiri var. Almanların uzun bakışları ile ilgili eleştiriler yapılıyor ve bunların detaylarını sizlerle paylaşacağım ama Afra ve Mustafa Sandal Adi İntikam'dı parçasını söyleyecekler. Sonrasında reklamlar var ve bu Almanların uzun bakışı neymiş? Sonrasında konuşuyor olacağız.

0: Türk.
1: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee Ludwig van Tüsplatz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

Dostlar, Almanya'da yaşayan birçok kişinin çok iyi bildiği bir konu var. Şu uzun bakışlar. Hani bazen U-Bahn'da, markette, sokakta biri bakar gözlerinizin içine derin derin. Siz de içinizden dersiniz ki acaba ben bir şey mi yaptım? Haberlere göre bu kültürel detay ele alınıyor ve bazı insanlar için Almanya'daki uzun bakışlar rahatsız edici bulunabiliyor. Ama her zaman kötü niyet anlamına gelmeyebilir. Hemen bunu ırkçılıkla, aşağılamayla ya da başka bir şeyle değerlendirmemek gerekiyor. Bazen kültürel alışkanlık, bazen merak, bazen de sadece mesafe algısı farklı çalışabiliyor. Bizim kültürde bakış çoğu zaman daha duygulu, daha hızlı yorumlanan bir şey. Onun için Almanya'da bu bakış bazen nötr olabiliyor. Kişi size bile bakmayabiliyor, öyle bir duygu boşluğu yaşıyor olabiliyor. Ama tabii insan yine de bir saniye kendini kontrol ediyor. Acaba üstümde bir şey mi var? Niye bakıyorlar diye soruyor olabilirsiniz ama dünya genelinde bu Almanların uzun bakışı eleştiri konusu olmuş. Bugünün küçük sorusu şu olsun, kültürel bir soru. Başka bir ülkede yaşarken gördüğümüz şeyi hemen yorumlamak yerine biraz acaba o kültürü anlamaya çalışabilir miyiz? Bazen bir bakış sadece bir bakış olarak da kalabilir. Biz de müzikle yolculuğumuza devam edelim. Müzik de kültürün önemli bir yansıması ve Türk müziğinin biliyorsunuz Alman yarışmalarında da çok büyük etkileri olabiliyor. Duyguların yoğunluğu bir Alman'ı çok daha derinden de etkileyebiliyor. De Dublin ve Can Kazaz bunca yıl diyecekler radyolarınızda.

Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM Darda'yla yolculuğunuza son hız devam ediyorsunuz. Amerikalıların %20'ye varan bahşiş anlayışlı, Almanların uzun bakışlarını gözden geçirdiğimiz kültürlerdeki alışkanlıkları sorguladığımız bu saatimizin sonuna geldik. Deli Dünya parçasıyla, Deli Dünya'nın ahir zaman ki tam içinde bulunduğumuz zamanı anlatıyor aslında, parçasıyla bu saatimizde veda edeceğiz ama önümüzdeki saatte birlikteyiz.

sabretsin sen de ilk.

Değerli dostlar, tarihlerimiz 6 Haziran 2026'yı, saatlerimiz 16.06'yı gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi yayınında 3. saatimize giriyoruz. Ne kadar çok 6 var diye düşündüm bunu anons ederken. 1, 2, 3, 4 tane 6 var bu saatte. Bir de biz ne ara Haziran'a geldik, gerçekten insanın aklı almıyor. Zamanı tutabilene aşk olsun. Peki biz bu saatte ne yapacağız? Tabii ki zamanı tutamıyoruz. Geleceğe bakacağız. Yapay zeka iş dünyasını nasıl değiştiriyor? Avrupa bu yarışta nerede duruyor? Fransa neden öne çıkıyor? Almanya neden bu konuda yavaş diye bakacağız aslında. Ama merak etmeyin, teknoloji konuşacağız diye ruhumuzu robotlara teslim etmiyoruz. Yani sıkıcı bir tempoyla haber yapan Arda moduna geçmeyeceğim. Araya Tarkan'ın Yağmur'a Rağmen Unutulmaz Ankara konserini de konuşacağız. Yani hem zihin, hem müzik, hem duygu var. Metropol FM'de sizler için aşk, ihtiras, film anonsları gibi oldu ama. Ben Arda Eşberk, Metropol FM'de yolculuğunuza çok güzel şarkılarla devam edeceksiniz. Her şarkı bir sahne, her sahne biraz bizden olacak. APO, Yeraltı diyecek, sonrasında tekrar birlikteyiz.

0: hit listesine giren yeni şarkı.
1: Bengü ve Ümit Sayın, Ya Sen Gidip De.
2: Ya sen gidip de uzaklara, bensizliğe alışırsa.
1: Sefo ve Mustafa Sandal.

0: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.
1: Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkılarıyla Metropol FM'de Arda'yla yolculuğunuza devam ediyorsunuz. Hande Yener'in Benden Bir Tane Daha Yok parçasını çok çalıyorduk ama o şarkı evrim geçirdi. Ego'ya dönüştü. Benden bir tane yok diye diye bazen insanlar gerçekten ego yapabiliyorlar ve kendi kurdukları tuzağa düşebiliyorlar. Hande Yener ve Madrigal Ego diyecek, sonrasında reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Gastronomların yeni adresi Prima Gastro GmbH. Artık tüm ürünleri bizden temin edebilirsiniz. 1-14 Haziran arası içeceklerde ve daha birçok üründe yaz indirimlerini kaçırmayın.
2: Nur für Abholer. Alles aus einer Hand. Getränke, Lebensmittel und Verpackung.
1: Prima Gastro GmbH. Industriestraße 17 Bremen Neustadt.
3: Kazadan sonra yapacaklar bellidir. İnjinyör Büro Akbal. Bizi arayın, hasar tespitini düzgün ve sağlam bir şekilde yapalım. Sigortayla da biz ilgileniyoruz. İnjinyör Büro Akbal iki yerde. Neuenweg 11 Hastedt ve Osterfeuerberger'in 52 Valle. Telefon 0421 47 99 126.
4: Garland Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
5: Almanya, hazır mısın? Bu senenin en çılgın festivali geliyor. Ege Türk sunar. Tam 20 bin kişiyle Halikarnas Multi Summer Festival. Label C5.

0: Multi Summer Festival 20 Haziran Cumartesi Oberhausen Rudolf Weber Arena. Biletler eventim.de. Açık alanda yer yerinden oynayacak. Halikarnas Multi Summer Festival powered by Ege Türk.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
3: Metropol FM, senin radyon.
4: Sana kızamıyorum.

0: karşılaşma anı.
1: ...2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
2: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
1: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon. Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
3: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
4: Metropol FM, senin radyon.
5: Dostlar, yapay zeka artık sadece basit işleri değil, uzmanlık gerektiren alanları da etkiliyor. Bu cümle biraz güçlü tabii ki ama artık mesele sadece robotlar bazı işleri yapacak mı sorusunu çoktan aşmış durumda. Tabiri caizse atı alan Üsküdar'ı geçti ama biz acaba yapay zekanın bu işleri ele almaya başladığını gerçekten hissedebiliyor muyuz? Mesele şu, bilgiyle, analizle, karar vermeyle çalışan meslekler de dönüşüyor. Haberlere göre İAB'ın yaptığı araştırmada yapay zekanın uzmanlık gerektiren işleri de daha fazla etkilediği görülmeye başlamış durumda. Bu da bize şunu söylüyor, iş dünyasında sadece kas gücü değil, zihin gücü de aslında yeniden şekilleniyor. Ama burada korkudan çok aslında içinde bulunduğumuz sürecin farkına varmak önemli. Yapay zeka bazı görevleri hızlandırabilir, bazı süreçleri kolaylaştırabilir. Fakat insanın sezgisi, empatisi, etik bakışı ve karar verici olduğu durum hala çok değerli. Çünkü bilgi üretmek başka, o bilginin insana nasıl dokunduğunu anlamak ise bambaşka bir karar mekanizması. Bugünün teknoloji sorusu şu olsun, yapay zeka benim yerime mi geçecek yoksa ben onunla birlikte kendimi geliştirebilecek miyim? Teknolojiyi şeytanlaştırmanın bir anlamı yok ama ona da uyum sağlamak gerekiyor. Murat Boz ve Melek Mosso kolay değil diyecek. Geçine.

Değerli dostlar, yapay zekayı konuşuyoruz ve yapay zeka ile ilgili de büyük bir rekabet var. Ve teknoloji konusuna baktığımızda Avrupa'da da öne çıkan bir isim var. Avrupa'da büyük bir teknoloji hamlesi gündemde ve soru şu: Avrupa'nın yeni yapay zeka merkezi Fransa mı oluyor? Haberlere göre SoftBank, Fransa'da 2031 yılına kadar yapay zeka odaklı veri merkezleri için 75 milyar euroluk büyük bir yatırım planlarken, proje Fransa'nın teknoloji yarışında daha güçlü bir konuma gelmesini sağlayabilir. Ve bu yatırımda enerji altyapısı, izin süreçleri ve Fransa'nın nükleer enerji kapasitesi gibi başlıklar da öne çıkıyor. Çünkü yapay zeka çok büyük bir enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu bize uzak görünebilir ama aslında değil. Çünkü yapay zeka merkezleri nerede kuruluyorsa geleceğin işleri, yatırımları ve teknoloji ekosistemi de oraya doğru akıyor. Tabii ki bu Almanya'da yaşayan bizler için çok önemli. Avrupa'nın teknoloji haritası yeniden çiziliyor.

Avrupa'nın teknoloji haritası yeniden çiziliyor. Fransa tabii ki biliyorsunuz Almanya birçok konuda Avrupa Birliği'nde önder ülke konumundaydı ama yapay zeka ve teknoloji konusunda yavaş olmakla eleştiriliyor. Dijital dönüşümü sağlıklı bir şekilde gerçekleştirememekle eleştiriliyor. Yani bir Silikon Vadisi Almanya'da yok deniyor. Bakalım Fransa-Almanya arasındaki bu teknoloji yarışını kim kazanacak? Fatih Erkoç geliyor, ellerim bomboş diyecek.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee-Stadt Ludwig van Tüs Platz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
2: Canlar, şimdi müzik dünyasından içimizi ısıtan bir haberle yolculuğumuza devam edeceğiz. Müzik dünyasından içimizi ısıtan bir haber geliyor Tarkan'la ilişkili. Ankara'da inanılmaz bir gece imza attı Megastar. Haberlere göre Koç topluluğunun 100. yıl kutlamaları kapsamında Ankara'da sahne alan Tarkan'ı sağanak yağmura rağmen binlerce kişi izledi. Bir düşünün, bir film sahnesi gibi düşünelim yine. Yağmur yağıyor, şemsiyeler açık, yağmurluklar giyilmiş ama kimse kılını kıpırdatmıyor, gitmiyor. Herkes şarkıları eşlik ediyor. Balkonlardan, pencerelerden bile insanlar o geceye ortak oluyor. Tarkan bu başarıyı sergileyebilen yegane sanatçılardan birisi. Tarkan'ın sahnede yağmurla ilgili yaptığı espriler de seyirciyi güldürmüş ama asıl mesele şu. Bazı sanatçılar sadece şarkı söylemez, bir kuşağın hafızasını da sahneye çıkarır. Tarkan dediğimizde çoğumuzun hayatında bir dönem, bir yaz, bir aşk, bir yolculuk, bir dans, bir anı vardır. Bir şarkıyı sevdiren şey sadece melodi mi sizce, yoksa bize hatırlattığı sahneler mi? Megastar Tarkan'la yolculuğumuza devam ediyoruz. Sizler için gelecek taslıyor.

Yunanistan'a tatilden bahsediyoruz ama Işın Karaca eşiyle beraber, ailesiyle beraber Yunanistan'a girmeye çalışırken pasaport kontrolü sırasında içeriye alınmamış, Türkiye'ye geri gönderilmişti. Işın Karaca ile devam ediyoruz, güzelim diyecek. Hemen sonrasında da Zakkum Hatıran Yeter parçasıyla da bu saatimizin kapanışını yapacak.

Değerli dostlar, tarihlerimiz 6 Haziran 2026'yı saatlerimizde 17.08'i gösterirken mikrofonda ben Arda Eşberk. Sizlerle birlikte Süper Cumartesi programının son saatine giriş yapmış bulunuyoruz. Bu saatte biraz sahne dünyasına, biraz magazin, biraz Netflix önerilerine ve hafta sonuna yakışacak küçük kapanışlara yer vereceğiz. Cumartesi akşamı başka bir his taşıyor tabii ki. Ben de artık o moda yavaş yavaş girmeye başladım. Gün yavaş yavaş akşama döner, insan içi biraz müzik, biraz sohbet, biraz da iyi bir film isteyebilir. Çünkü haftanın ağırlığı artık üstünüze çöküyor ve tatil havasını, dinlenmeyi daha fazla istediğiniz bir modda olabilirsiniz. Metropol FM'de son saatte keyifle yolculuğumuza devam ediyoruz. Modunuza uygun şarkılar da yolculuğunuza eşlik edecek. Benim son dönemde dinlemeyi sevdiğim güzel bir parça gelecek. Saatimizi ilk saatimizin açılışında çalmıştık onu. Sadık Nergiz ve Mihriban Hacaloba'sı diyecekler. Sonrasında kısacık bir reklamımız olacak.

0: belli. Fegesacker Straße 16.
1: Galant Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Galant Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
2: Yol güvenliği siz ve sevdikleriniz için önemli. İşte biz bu nedenle varız, bu nedenle ikinci şubemizi açtık. KFZ İnjenerbüro Akbal. 20 yıldır gidilen her yere mutluluk taşınsın, her koşulda yola güvenli şekilde devam edilsin diye kusura bakıyoruz. KFZ İnjenerbüro Akbal iki yerde, Vanne ve Haşdeet.
3: Für Gastronomen, Bremer Gastro GmbH. Verpassen Sie nicht die Sommerangebote vom 1. bis 14. Juni auf Getränke und viele weitere Produkte. Nur für Abholer, alles aus einer Hand. Getränke, Lebensmittel und Verpackung. Bremer Gastro GmbH, Industriestraße 17, Bremen Neustadt.
4: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın.
5: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
6: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı devam ediyor. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Senin frekansın. Metropol FM.
3: Her şarkı bir sahne ve her şarkı biraz bizden. Hayat düz bir çizgi değil. Bazen tartışıyoruz, bazen birbirimize sevgi dolu sözler söyleyebiliyoruz. Sezen Aksu, Hayat gibi bir şarkı yazmış. Ne kavgam bitti diyor, ne de sevdam.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.
2: Dünya Kupası Metropol FM'de. Dünya Kupası'nın yanı sıra tabii ki dünya çapındaki festivallerde karşımıza çıkan ve müzik dünyasının kraliçesi olarak kendini ifade eden Madonna ile ilgili bir magazin haberini paylaşmak istiyoruz. 65-67 yaşındaki Madonna'nın son şovundaki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. O da estetiği çok sevenlerden. Bu sefer belinin aşağısına yapmış olduğu estetikle konuşuluyor, kalça bölgesine. Özellikle sahne kostümü ve bedenine dair yorumlarda çok konuşulmuş durumda. Madonna tabii ki söz konusu olunca sadece müzik değil, beden, yaş, sahne enerjisi, cesaret ve imaj da ve sansasyonel eylemleri de konuşuluyor. Madonna yıllardır sahneye her çıktığında bir tartışma başlatmayı başarıyor ve bunu da son estetiğiyle de sürdürdü. Tabii ki burada küçük bir nokta var. Bir sanatçının bedeni hakkında konuşurken sınırı nerede çiziyoruz? Bu onun bedeni, onun kararı, onun hayatı ama sansasyonlarla zirvede kalmayı başaran nadir isimlerden bir tanesi. Çünkü sahne dediğimiz yer sadece performans alanı değil, aynı zamanda biraz cesaret gerektiriyor. Ve sanırım Madonna yıllardır bu cesaretiyle zirvede kalmayı başaranlardan. Biz Madonna'yı geriye bırakıp bizim naif güzel şarkıcılarımızın harika şarkılarıyla yolculuğumuza devam edelim. Göksel, sevil neşelen diyecek, sonrasında haberler var.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi seçiminde Avusturya ve Portekiz'e karşı aldığı yenilginin ardından yeni bir adaylık planlıyor. Başbakan Merz daha uzun vadeli ve iyi hazırlanmış bir kampanya yürütüleceğini söyledi. Almanya şimdiye kadar konseyde 6 kez yer almıştı. Alman hükümeti 2030 yılına kadar evsizliği sona erdirmeyi hedefliyor. Ancak uzmanlara göre bu hedef gerçekçi değil. 2024'te Almanya'da sabit ikametgahı olmayanların sayısı 1 milyon 29 bine ulaştı. Uzmanlar sosyal konut ve kira politikalarında güçlü adımlarla en azından durumun iyileştirilebileceğini belirtiyor. Şimdi de diğer gelişmelere bir bakalım. ABD ve İran ateşkese rağmen Körfez'de yeniden karşı karşıya geldi. ABD ordusu Hürmüz Boğazı üzerinde 4 İran drone'unu düşürdüğünü ve ardından İran'daki radar mevzilerini vurduğunu açıkladı. İran ise Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef aldığını duyurdu. Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Kırım'ın batısında Türk bayraklı Duru 67 isimli balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırının kimler tarafından düzenlendiği araştırılıyor. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Şu anda Metropol FM Süper Cumartesi programını dinliyorsunuz. Süper Cumartesi.
1: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
2: Metropol FM, senin radyon.
3: Hafta sonu geldiğine göre şimdi biraz da ekran başı keyfinden konuşalım istiyorum sizlerle. Netflix listesine göre bu ay yeni diziler, filmler, belgeseller yine izleme listemizi kabartacak gibi görünüyor. Öne çıkanlar arasında Avatar vardı. Last Airbender'ın ikinci sezonu. Bilmiyorum animasyonunu izlediniz mi ama izlemeye değer. Önemli dizilerden. Zeytin Ağacı'nın 3. sezonu da tabii ki yolda, Türkiye'yi kasıp kavurmuştu aile dizimi kavramıyla. Türk milleti Zeytin Ağacı dizisiyle tanıştı diyebiliriz. Ve ondan sonra fenomen haline geldi önüne gelen herkes. Aile dizimi yapmaya çalıştı. Listede tabii ki yok yok ve biz başka parçalarla da başka filmlerle de devam ediyor olacağız. Ama bir şarkı aramız var.

Hafta sonu geldi ve ne izlesek diye soruyor olabilirsiniz. Netflix listesiyle yolculuğumuza devam ediyoruz. I Will Find You gibi yeni yapımlar ve Office Romance gibi romantik komedi seçenekleri var. Ayrıca James Bond filmleri, Dexter sezonları, Smallville ve New Amsterdam gibi tanıdık yapımlar da Netflix'in listesinde. Aslında Netflix listeleri bize sadece ne izleyelim sorusunu sordurmuyor. Bazen şu soruyu da sorduruyor. Bugün hangi ruh halindeyim ve neler izlemeliyim diye soruyorsanız Netflix listesine göz atmakta fayda var. Her şarkı bir sahne ve her şarkı biraz bizden. Aleyna Tilki niyetim saf diyecek, sonrasında Dünya Kupası ile ilgili küçük bir aramız var.

0: Haydi Ayran sunar. Metropol FM'de Dünya Kupası Yıldızları.
1: Portekiz 2026 Dünya Kupası'na gelirken bütün kameraların arayacağı isim yine Cristiano Ronaldo olacak. CR7. Futbol tarihinin en büyük gol makinelerinden biri. Rekorların adamı ve hala iştahla sahaya çıkan bir lider. 5 Şubat 1985'te Portekiz'in Madeira adasındaki Funchal kentinde doğan Ronaldo bugün 41 yaşında. Sporting Lisbon'da başlayan hikayesi Manchester United, Real Madrid, Juventus ve El Nassr ile dünya futbolunun en büyük kariyerlerinden birine dönüştü. Şampiyonlar Ligi zaferleri, lig şampiyonlukları, Ballon d'Or'lar ve sayısız gol. Ama Dünya Kupası onun kariyerindeki en büyük eksik parça olarak duruyor. Portekiz formasıyla 226 maça çıkan ve 143 gol atan Ronaldo, milli takım tarihinin de dünya futbol tarihinin de en özel figürlerinden biri. 2026 onun 6. Dünya Kupası olacak. Bu bile başlı başına tarihi bir hikaye. 2025-26 sezonunda El Nassr'da yine gol kokusunu kaybetmedi. Yaşı ilerlemiş olabilir ama ceza sahasında hala acımasız, doğru yerde duruyor, tek dokunuşla bitiriyor ve büyük anlarda sahneye çıkmayı biliyor. Portekiz için Ronaldo'nun katkısı yalnızca gol değil. Soyunma odasında liderlik, saha içinde tecrübe, rakip savunmalar üzerinde psikolojik baskı. Hepsi onunla birlikte geliyor. 2026 Dünya Kupası belki de Cristiano Ronaldo'nun bu sahnedeki son büyük dansı olacak. Ve CR7 sahaya çıktığında herkes aynı şeyi bilecek. Ona bir fırsat verirseniz tarih bir kez daha yazılabilir.
0: Haydi Ayran'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası Yıldızları programını dinlediniz. Avrupa'nın şampiyonu Haydi Ayran Türkiye ve Almanya milli takımlarına başarılar diler. Serinliğin ve lezzetin şampiyonu Haydi Ayran.
2: Heyecan Doruk'ta Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Derya Ulu ve Asil Gök, yansıma diyecekler sonrasında reklam aramız var.

0: Metropol FM Süper Cumartesi programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Süper Cumartesi. Metropol FM.
1: Huzurun ve kalitenin yeni adresi Pistachio Grand Cafe. Samimiyetin, özenin ve güler yüzün buluştuğu bir lezzet dünyası sunuyoruz. Özenle hazırlanan kahvaltılar, pastalar, katmerler, künefeler ve baklavalar. Hepsi kendi üretimimiz. Tamamen el yapımı. Übersee Ludwig van Tüsplatz 6. Pistachio Grand Cafe. Huzuru ve lezzeti paylaşmanın en güzel hali.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM.

Değerli dostlar, bugün süper cumartesi'de sizlerle birçok yere uğradık. Tatil hazırlığından pasaport kontrolüne, bahşiş kültüründen hava yollarına, Almanya'daki açık havuzlardan Yunanistan rotasına, yapay zekadan Tarkan konserine, Madonna'dan Netflix önerilerine kadar dolu dolu bir yolculuk yaptık sizlerle. Aslında bütün bu haberlerin ortak bir tarafı var. Hepsi hayatımızın bir yerine dokunuyor. Kimi bizi tatile hazırlıyor, kimi geleceği düşündürüyor, kimi güldürüyor, kimi de şarkıyla eski bir anıyı hayatımıza geri getiriyor. Aslında Metropol FM'de tam olarak bunu yapıyor bizler için. Bir haber gelir, bir şarkı girer, bir cümle duyarsınız ve günün içinde küçücük bir sahne, bir an değişir. Bugünün küçük bir son pusulası sizler için şu olsun. Hafta sonu bize sadece dinlenmek için değil, kendimize de biraz daha yaklaşmak için veriliyor. Biraz daha kendimizle baş başa kalmak için veriliyor. Bunun da tadını çıkarmak gerekiyor. Fırsatını bulduğunuzda gerçekten kendinizle vakit geçirmekten sakınmayın. Ben Arda Eşberk. Her şarkı bir sahne ve her sahne biraz bizden. Metropol FM'de yolculuğunuz son saatimizin son şarkılarına doğru ilerliyor. Ama siz Metropol FM'de yolculuğunuza devam edeceksiniz. Tüm zamanların en güzel günümüzün en yeni şarkıları Metropol FM'de sizlere eşlik ediyor. Yüksek Sadakat, belki üstümüzden bir kuş geçer diyecek. Herkese keyifli hafta sonları diliyorum.

0: Astro GmbH artık tüm ürünleri bizden temin edebilirsiniz. 1-14 Haziran arası içeceklerde ve daha birçok üründe yaz indirimlerini kaçırmayın.
1: Nur für Abholer, alles aus einer Hand. Getränke, Lebensmittel und Verpackung.
0: Prima Gastro GmbH, Industriestraße 17, Bremen Neustadt.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri. Radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri. Binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

bayağı.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi seçiminde Avusturya ve Portekiz'e karşı aldığı yenilginin ardından yeni bir adaylık planlıyor. Başbakan Merz daha uzun vadeli ve iyi hazırlanmış bir kampanya yürütüleceğini söyledi. Almanya şimdiye kadar konseyde 6 kez yer almıştı. Alman hükümeti 2030 yılına kadar evsizliği sona erdirmeyi hedefliyor. Ancak uzmanlara göre bu hedef gerçekçi değil. 2024'te Almanya'da sabit ikametgahı olmayanların sayısı 1 milyon 29 bine ulaştı. Uzmanlar sosyal konut ve kira politikalarında güçlü adımlarla en azından durumun iyileştirilebileceğini belirtiyor. Şimdi de diğer gelişmelere bir bakalım. ABD ve İran ateşkese rağmen Körfez'de yeniden karşı karşıya geldi. ABD ordusu Hürmüz Boğazı üzerinde 4 İran drone'unu düşürdüğünü ve ardından İran'daki radar mevzilerini vurduğunu açıkladı. İran ise Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef aldığını duyurdu. Karadeniz'de Türk balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Kırım'ın batısında Türk bayraklı Duru 67 isimli balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırının kimler tarafından düzenlendiği araştırılıyor. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Südafrika hat Israel vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen Völkermordes im Gazastreifen.
2: Israel South Africa has until November 2027 to file a reply.
3: Der Gerichtshof hat Israel angewiesen, die umstrittene Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens umgehend zu stoppen.
4: Değerli dinleyenler, Gazze Savaşı'nın başlamasının ardından İsrail'i Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyan Güney Afrika davadan geri adım atmıyor. Güney Afrika yönetimi İsrail'in Gazze'de Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini savunurken İsrail ise bu suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Güney Afrika'nın açtığı davaya Türkiye, İspanya, İrlanda, Belçika'nın yanı sıra birçok Latin Amerika ülkesiyle Pakistan, Bangladeş, Malezya, Namibya ve Libya gibi ülkelerde destek sunuyor. Bu ülkeler Gazze'de yaşananların uluslararası hukuk açısından ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğini savunuyor. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İngiltere, Çekya ve Avusturya gibi ülkeler ise İsrail'in kendini savunma hakkını ön plana çıkarıyor ve soykırım suçlamalarına mesafeli yaklaşıyor. İsrail davanın bir an önce sonuçlanmasını isterken Lahey merkezli Uluslararası Adalet Divanı Güney Afrika'ya ek belge ve görüşlerini sunabilmesi için 18 aylık ek süre tanıdı.
3: İsrail müsse alle Handlungen in der Region Rafah einstellen, die Lebensbedingungen für die Menschen in Gaza zur Folge hätten, die ihre physische Zerstörung ganz oder teilweise herbeiführen könnten.
4: Bu nedenle davada nihai kararın en erken 2030 yılında çıkabileceği belirtiliyor. Peki taraflar ne diyor? Bir de buna bakalım. Güney Afrika ve destekçilerinin görüşü, Gazze'de on binlerce sivilin hayatını kaybetmesi ciddi bir uluslararası hukuk sorunu oluşturuyor. İsrail'in askeri operasyonlarının Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi kapsamında değerlendirilmesi isteniyor ve gerekiyor. İsrail ve destekçilerinin görüşü, İsrail Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından kendini savunduğunu belirtiyor. Soykırım suçlamalarının temelsiz olduğu ve siyasi amaçlarla kullanıldığı savunuluyor. Hamas'ın sivillerin yaşadığı bölgelerde faaliyet göstermesinin çatışmaları daha karmaşık hale getirdiği ifade ediliyor.
5: Völkermordvorwürfen vor dem internationalen Gerichtshof in Den Haag verantworten. Südafrika hatte das Land vor dem höchsten UN-Gericht
6: verklagt. Israels Regierungschef Netanyahu ein Kriegsverbrecher. Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag sieht dafür.
4: Dava sadece İsrail ve Filistin arasındaki çatışmayla ilgili değil, aynı zamanda uluslararası hukukun geleceği açısından da önemli bir sınav olarak görülüyor. Mahkemenin vereceği karar, gelecekte savaşlar sırasında devletlerin sorumluluklarının nasıl değerlendirileceği konusunda emsal oluşturabilir. Kısacası Güney Afrika geri adım atmıyor, İsrail ise suçlamaları reddediyor. Dünyanın ikiye bölündüğü bu davanın sonucunu görmek için görünen o ki daha uzun yıllar beklemek gerekecek. Gelişmelerle birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
0: Metropol FM Özel Dosyayı dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Metropol FM, senin radyon.

Alikanas Multi Summer Festival 20 Haziran Cumartesi Oberhausen Rudolf Weber Arena. Biletler eventim.de. Açık alanda yer yerinden oynayacak. Alikanas Multi Summer Festival powered by Ege Türk. Ege Türk.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbe atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

0: itibaren Metropol FM'de
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: 2026 Dünya Kupası heyecanı çok yakında başlıyor. Futbolun nabzı Dünya Kupası boyunca 24 saat Metropol FM'de atacak. Türkiye ve Almanya maçları başta olmak üzere canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi gün boyu sizinle olacak.
1: Bugün çok önemli bir maçla sizlerle olacağız. Arda'dan mükemmel bir pas, Brezilya Ancelotti etkisiyle şaşırtabilir.
0: Nerede olursanız olun, kulağınız Dünya Kupası için Metropol FM'de olsun. Futbolun kalbi atarken bu büyük heyecanı kaçırmayın. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir. Metropol FM, senin radyon.

Almanya, hazır mısın? Bu senenin en çılgın festivali geliyor. Ege Türk sunar. Tam 20 bin kişiyle Halikanas Multi Summer Festival. Label C5.

0: Sitesi Oberhausen Rudolf Weber Arena. Biletler eventim.de. Açık alanda yer yerinden oynayacak. Halikarnas Multi Summer Festival powered by Ege Türk.
1: Ege Türk ailece yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır.
1: Frekansındasın.
0: Metropol FM.
2: Mi cuero, vengan a bailar con verdad.

0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi. Oh.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.

Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.

0: What?
1: En iyi hip hop ve pop şarkılar Metropol FM Oksijen programında.
2: Işıkları kapat ve gözlerini aç. Ve sabaha kadar devam ediyor maç. Akon'un işi bu, tam ortaya smaç. Yarışın ortasında

Almanya, hazır mısın? Bu senenin en çılgın festivali geliyor. Ege Türk sunar. Tam 20 bin kişiyle Halikarnas Multi Summer Festival. Label C5.

0: Caddesi, Oberhausen, Rudolf Weber Arena. Biletler eventim.de. Açık alanda yer yerinden oynayacak. Halikarnas Multi Summer Festival powered by Ege Türk.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Metropol FM'de
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
2: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

nereden bilir ki? Para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişim. Dedikonuma diyorum gel. Hako harbi seviyorum seni ben. Severiz. Diyor o zaman bu gece sene 5'e gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz. Dedikonuma diyorum gel. Hako harbi seviyorum seni ben. Severiz. Diyor o zaman bu gece sene 5'e gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz. Işıkları

serserinim.